0: Düşümüz sanadır.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahman ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İslam tüyüz mera evin, öte sağdıbın derdü birin, juvahta hükmete çüye, ketye navme şinu girin. Ey İslam dilemet şevte, iro etba'i dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rümete.

Allah Resulünden mesajlar. Rabbim, bana verdiğin nimetler hakkı için suçlulara arka çıkmayacağım. Rabbim, beni namazı dosdoğru kılanlardan eyle, zürriyetimi de. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Allah Resulünden mesajlar.

0: Egar İbni Yesar el-Müzeni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Allah'a tövbe edin. Ondan affedilmenizi isteyiniz. Çünkü ben ona günde 100 defa tövbe ederim.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi

değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Her güne bir dua.
1: Dua, umduklarına ulaşmanın en güçlü silahıdır. Özündeki Allah'a ait kuvvet ve kudretin sendeki değerlendirilişidir. Gece, nasıl güneşin parazit oluşturan ışınımı dünyanın arka yüzünde kaldığı için kesiliyor ve kısa dalga yayın çok net alınabiliyorsa, insan beyni de özellikle gece yarısı ve sonrasında çok hassas hale gelir ve kuvveti artar. Bu, hem alıcılık yani ilham yönünden böyledir, hem de vericilik yani dua yönünden böyledir. İslam dininde gecenin önemi buradan ileri gelir.

Rabbimiz, bizleri dua edememe illetinden koru ve hepimizi rızana ve cemaline ermek dileğiyle korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle.

0: Her güne bir dua. Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 9.

Rende dünya tu hapı to, dünya tu eşti gafleto, kabir vuna ey gafilo, tu nizunin en reş hakko.

Azab cehennem zaf gıdaro Benid esto adır haro Veriyin rimo zakkumo Hey vah bıra.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de bir şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir.

0: İlk icatlar. Bilgisayar. Tüm bilgisayarların babası olan cihaz, 19. yüzyılda İngiliz matematik dehası Charles Babbage tarafından mekanik bir aygıt olarak geliştirildi. Babbage, analitik hesaplar yapabilmek için bu cihazı icat etmişti.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii Aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
3: O
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Hazreti Ali'den öğütler.

İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta,

rızada oldun. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.

yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Resulullah'a bir kişi bir toplumu sever fakat her yönüyle onların seviyesine erişemezse, böyle biri hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiği ile beraberdir cevabını verdi.

0: Kim ilim tahsili için yola çıkarsa, dönünceye kadar o Allah yolundadır.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Ebu Nüceyd İmran İbni Hüseyin el-Huzayi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden, zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve "Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver." dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırttı. Ona, "Bu kadına iyi davran. Doğum yapınca bana getir." buyurdu. Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince, kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasına emretti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kadın taşlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer, Allah ondan razı olsun, "Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki, onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı, hepsine bol bol yeterdi. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun?"
0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, TOKİ Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık.
5: geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Halk Avşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
14: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Çağrı FM Haber.
1: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79,

0: 啊。
1: Bismillahirrahmanirrahim. Beyanun sahafiyyun.
2: Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan, Gazze şeridinde devam eden savaş, ateşkes süreci ve Filistin iç uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamdan, Siyonist rejimin savaş boyunca çok sayıda siyasi ve askeri lideri hedef almasına rağmen, Hamas'ın teşkilati yapısını ve direniş kapasitesini koruduğunu belirterek, hareketin geçmişte de benzer suikastlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Şehit liderlerin direniş saflarında görevlerinin başında hedef alınmasının bir zayıflık göstergesi değil, mücadelenin içinde yer aldıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Hamdan, Hamas'ın tarihi boyunca kayıplarını telafi etmeyi başardığını kaydetti. Hamdan, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici mesajlar verdi. Siyonist rejimin ateşkesi ilan edildiği günden bu yana defalarca ihlal ettiğini, yüzlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze'deki saldırmen Hamas'ın anlaşmakese bağlılığının zayıflık Gazze halkını koruma ve Hamas'ın kim olduğunu ortaya koyma amacı taşıdığını söyledi. Hamdan, yeniden imar ve insani yardımların, direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasının siyasi bir şantaj anlamına geldiğini belirterek, ateşkes görüşmelerinde böyle bir maddenin bulunmadığını ifade etti. Usame Hamdan, siyasi girişimlere ve arabuluculuk çabalarına fırsat vermeye devam edeceklerini, ancak bunun direnişin seçeneklerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateş açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken, 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.

Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişininse yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir araca hedef aldı. Saldırıda 2 Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken, Kefir Sirin bombalanması sonucu ise 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3.412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırı

Saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.

0: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi tesnim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
1: İn ki makamat Amerika'yı ısrar dören vanemut bukunan ki
0: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti. Tahran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. İran'ın yarı resmi tesnim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Buna göre işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı vurgulandı. Netanyahu ise yaptığı son açıklamada işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu adımı işgal ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi'ni işgal etmesinin ardından gelmişti.

BBS, İran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi. Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve işgal rejiminin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis İran'ın misillemelerinde hasar gördü. ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasarsa milyarlarca dolar kayba neden oldu. Görüntüler misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Julius J. Hurst, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, İran'a karşı başlatılan savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na TCK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor. Teklifle alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen suçların ağırlaştırılması talep edildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda verilecek ceza, müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme kapsamında söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde cezası artırılacak suçlarsa şu şekilde sıralandı. Hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlarla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten ve taksirle yaralama, tehdit, şantaj ve cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme, fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.

Avrupa ülkelerinin kapılarını birer birer kapattığı, adı cinsel saldırı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla anılan ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da sahne aldı. 118 bin kişinin izlediği konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde edilirken, gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'deki toplumsal ve kültürel erozyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın birçok ülkesinde hakkında ciddi hukuki davalar bulunan, skandalları nedeniyle konserleri iptal edilen Kanye West, elini kolunu sallayarak geldiği İstanbul'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kanye West, yalnızca müzikal kimliğiyle değil, küresel çapta cinsel saldırı, ahlaksızlık, fuhuş şebekeleriyle ilişki ve insan kaçakçılığı gibi yüz kızartıcı iddialarla gündemden düşmeyen bir figür. Batı dünyası bu ağır suçlamalar karşısında şarkıcıya ambargo uygulayıp sahnelerini kapatırken, İstanbul'un böylesi bir isme ev sahipliği yapması ve milyonlarca dolar kazandırması tepkileri de beraberinde getirdi. Kamuoyunda yükselen eleştiriler, bu tür kitlesel kabullerin toplum genelindeki normalleşme ve meşrulaştırma eşiklerini doğrudan etkilediği yönünde birleşiyor. Özellikle insanlığa katkı sunacak faydalı üretimlerin hedeflediği kitlesel ilgiyi bulamadığı bir sosyoekonomik düzende, küresel çapta ağır suçlamalarla anılan isimlerin bu denli yüksek bir rağbet görmesi, toplumsal önceliklerin ve değer yargılarının sorgulanmasına yol açıyor.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve DART'la suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

Milyonlarca kişinin memleket ve tatil beldelerine seyahat ettiği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı yollardaki denetim ve kaza raporlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden geniş kapsamlı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 334.017 personelin huzur ve güvenliği sağlamak adına 24 saat esasına göre mesai yaptığını belirtti. Ancak tüm denetimlere, radar uygulamalarına ve uyarılara rağmen bayram sevincine yine gölge düştü. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Geçmiş yıllara oranla can kayıplarında büyük düşüş, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, denetimlerin artırılması ve sürücü bilincinin yükselmesiyle birlikte ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatili verileriyle kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında bir düşüş kaydedildi. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ekonomi Ocak'la Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüdü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri en yüksek büyüme oranına ulaşırken, sanayi sektörü %0,8 küçüldü. Ekonomik faaliyet kolları incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme oranı %9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 büyüdü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde %3,5, inşaat sektöründe %3,2 ve gayrimenkul faaliyetlerinde %3 artış kaydedildi. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,8 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Üretim yöntemiyle hesaplanan verilere göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsinden değeri 389 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Harcama yöntemiyle hesaplanan verilere göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 arttı.

Merkez Bankası, finansal sistemin röntgenini çeken finansal istikrar raporu çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan hane halkı finansal göstergeleri, alım gücü zayıflayan ve nakit sıkışıklığı yaşayan geniş kitlelerin borçlanma eğilimini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Verilere göre 2026 yılının ilk çeyreği, Ocak'la Mart itibarıyla hane halkının toplam finansal borcu geçen yılın aynı dönemine göre %50,3 artış kaydederek 6 trilyon 636 milyar liraya ulaştı. Bu hızlı tırmanış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranını da %9,2'den %10,1'e taşıdı. Vatandaşın günlük tüketim harcamalarında adeta bir can simidi olarak kullandığı bireysel kredi kartları toplam borç stoğu içindeki en ağırlıklı kalem olmayı sürdürüyor. Kredi kartı borçları yıllık bazda %53,6 oranında artarak 3 trilyon 177 milyar liraya yükseldi. Bu kalemin milli geliri oranı ise %4,3'ten %4,8'e çıktı. Kart borçlarının alt kırılımları incelendiğinde nakit akışındaki sıkışıklığın portresi daha net çiziliyor. Taksitli kart borçları alışveriş tavanlarındaki sınırlamalara rağmen yıllık %69 artışla 1 trilyon 188 milyar liraya ulaştı. Taksitsiz kart borçları, gıda, akaryakıt gibi temel harcamaların finansmanını yansıtan tek çekim borçlarsa %45,7 artarak 1 trilyon 989 milyar lira seviyesine dayandı. Bankaların tahsil edemediği ve batık kredi olarak nitelendirdiği takibe düşmüş alacakları devralan varlık yönetim şirketlerine olan hane halkı borçlarında da kayda değer bir artış gözlendi. Vatandaşın yasal takip aşamasındaki bu şirketlere olan toplam borcu yıllık bazda %67,7 artış göstererek 132 milyar liraya çıktı.

Yükseköğretim kurumlarının küresel akademik rekabet gücünü, eğitim kalitesini ve araştırma performansını ölçen en prestijli endekslerden biri kabul edilen Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi 2026 raporunu kamuoyuna duyurdu. Toplam 95 ülkeden 21.291 üniversitenin objektif kriterler ışığında masaya yatırıldığı dev araştırmada dünyanın en seçkin 2000 akademisi listelendi. Rapor, Türkiye üniversitelerinin küresel ligdeki konumuna dair güncel veriler sunarken ulusal bazda rekabetin yönünü de belirledi. Açıklanan 2026 endeksine göre Türkiye'den ilk 2000 içerisine girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumu sayısı 47 olarak kayıtlara geçti. Küresel ligde 666. basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul ve Ankara üniversiteleri takip etti. Dünya genelinde ilk 1000 barajını aşarak küresel elitler arasında yer alan üniversitelerinin sıralaması şöyle şekillendi. Dünya sıralamasında Türkiye üniversiteleri, Hacettepe Üniversitesi 666. sırada, İstanbul Üniversitesi 707. sırada, Ankara Üniversitesi 733. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 736. sırada, Boğaziçi Üniversitesi 785. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 813. sırada, Marmara Üniversitesi 939. sırada, Koç Üniversitesi 989. sırada. İlk 1000'in ardından gelen listede ise Ege 1052, Çukurova 1106, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1127, Bilkent 1140, Sabancı 1700, Özyeğin 1773 ve Gebze Teknik Üniversitesi 1992. sıradan listeye adını yazdırdı. Dünya genelindeki ilk 10 sıralaması incelendiğinde A, B, D ve İngiltere merkezli köklü eğitim kurumlarının küresel hegemonyasını koruduğu görüldü. Tüm kriterlerden 100 tam puan almayı başaran Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını bu yılda kimseye kaptırmadı.

0: Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman Gölbaşı Karayolu, Börgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet tatlalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, ölüm virajında sürekli kazaların yaşanmasına tepki göstererek yetkililere çağrı yaptı.
1: Yeter, yeter, yeter ya. Bu artık Börgenek'te her gün kaza. Artık bizim çoluk çocuğumuz yatamıyor. Bunun Karayollar Bölge Müdürü'ne söyledim, milletvekillerimize söyledim, Sayın Valimize söyledim. Bu yolun burada acilen kaldırılması lazım. Gerçekten bıktık, yeter diyoruz ya, yeter.
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç, ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanın görüntüsü vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Mahalle sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte son günlerde bölgede daha fazla yılan görüldüğünü ifade etti. Özellikle kırsal alanlar ve bahçelerde dikkatli olunması gerektiğini belirten vatandaşlar, çocukların yılanların görüldüğü bölgelere yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bu görüntülerde Aydın'ın Köşk ilçesinden. Güzelköy Mahallesi'nde aracıyla bahçesine giden Sadullah Tabaş, çalıların arasında yılanları görünce telefonuna sarıldı. Tabaş, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Halk arasında Osmanlı engereği de denilen şeritli engerek yılanları bir süre sonra otların arasında gözlerden kaybolurken Tabaş'ın yılanlarla sohbeti dikkat çekti.
2: Bunlara bak ya. Hey!

Bu hafta Türkiye'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın salı günü 30, İzmir'de ise 32 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Batı Şeria'da Siyonist işgal yeni bir genişleme dalgasıyla yeniden gündemde. Filistinli yetkililer, Siyonist işgal rejimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 3 Haziran'da toplanarak 2721 yeni yerleşim biriminin inşasını içeren kapsamlı bir paketi görüşeceğini açıkladı. Söz konusu plan kapsamında en büyük genişlemenin Beytüllahim yakınındaki Givatot bölgesinde 1006 konutla yapılması öngörülüyor. Nablus'un güneyindeki Harbraha'da 922, Cenin batısındaki Mevodotan'da 455 ve El Halil yakınlarındaki Kiryat Arba'da 234 yeni işgal birimi planlanıyor. Filistinli kurumlar bu adımın yalnızca yeni yapılaşma anlamına gelmediğini, aynı zamanda işgal yerleşimlerinin hukuki ve idari olarak kalıcı hale getirilmesini hedeflediğini vurguluyor. Açıklamalarda bu işgal genişlemesinin Filistin topraklarının parçalanmasını derinleştireceği ve sahada yeni fiili durumlar oluşturacağı ifade ediliyor.

Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devriye gezen iki işgal askeri aracı, Saida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan bazı Avustralyalı aktivistler, Siyonist işgal rejimi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye sunulan dosyada, yardım filosu seferleri sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeler yer aldı. Avustralya merkezli CBS'in haberine göre dosyada aktivistlerin tanıklıkları, tıbbi raporlar ve hukuki beyanlar bulunuyor. Başvuru sahipleri alıkonuldukları süreçte işkenceye, kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını ifade etti. Küresel direniş filosu organizatörleri ise dosyada savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına da yer verildiğini açıkladı. Siyonist işgal rejimi tarafı ise suçlamaları reddetti. Yetkililer, alıkonulan kişilere uluslararası standartlara uygun şekilde muamele edildiğini ve herhangi bir kötü davranışın söz konusu olmadığını iddia etti. Dosyanın hukuki inceleme süreci devam ederken, organizatörler olayların bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla ayrıntılı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Başvurunun Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

İngiltere merkezli Middle East Eye'da yayımlanan analizde, Siyonist rejimin yıllardır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi anlatısının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi. Yazıda, Siyonist rejim sözde başbakanı Netanyahu'nun yaklaşık 30 yıldır İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdiği hatırlatıldı. Ancak son dönemde gündeme gelen bazı iddiaların bu söylemin tutarlılığını tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Analizde, New York Times'ta yer alan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir habere de dikkat çekildi. Söz konusu haberde, İran'da olası bir yönetim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın isminin gündeme geldiği öne sürüldü. Middle East Eye, geçmişte Siyonist rejim tarafından varoluşsal tehdit olarak sunulan bir ismin bugün alternatif olarak değerlendirilmesinin çelişki oluşturduğunu vurguladı. Analizde ayrıca İran'ın nükleer programının yıllarca küresel bir tehdit olarak tanıtıldığı, buna karşılık bölgedeki askeri operasyonların merkezinde Siyonist terör rejiminin yer aldığı ifade edildi. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerine ilişkin yaygın kabullerin yeniden sorgulandığı kaydedildi. Analizin sonuç bölümünde ise son 20 yılda İran hakkında oluşturulan tehdit algısının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşüne yer verildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtup köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtup köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan 100'den fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu, depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD'de 26 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal patlamada bilanço arttı. Washington eyaletindeki tesiste meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam ölü sayısı 11'e yükseldi. İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, hafta boyunca süren arama çalışmaları kapsamında ekiplerin enkazı temizlediğini ve dronlarla çevre alanı taradığını açıkladı. Yaklaşık 3,4 milyon litre kimyasal içeren tankın patlaması sonucu sızıntı meydana geldiğini ve kirlenmenin Kolombiya Nehri'ne ulaştığını doğrulayan yetkililer, hava kalitesi ve Longview kentinin içme suyunda herhangi bir olumsuz etki tespit edilmediğini bildirdi. Endonezya'nın Papua bölgesinde patlama meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Papua polisi olaya ilişkin açıklamasında 3 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve 9'u sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende göçük meydana geldi. Kujing şehrine bağlı Huize bölgesinde meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Madencilerden 5'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi olarak işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Daejeon şehrindeki fabrikada bulunan roket yakıtı üretim tesisinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan birinin yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğunu bildirdi. İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi. Patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelebileceği üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Umut Kervanı, Yetimler Vakfı, Avrupa Yetim Eli ve İHO Ebrar Yardım Kuruluşları dünyanın dört bir yanında yardım çalışmalarına devam ediyor. Bangladeş'te de kurban organizasyonu düzenleyen kardeş yardım kuruluşları, hayırseverlerin vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban Bayramı kapsamında kesilen kurban etleri, bölgede yaşayan mazlum ve muhtaç ailelere dağıtıldı. Yardım kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü organizasyon kapsamında, bağışçıların emanet ettiği kurbanlar, İslami usullere uygun şekilde kesildi. Kesimlerin ardından hazırlanan etler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak, bayram sevincinin paylaşılması sağlandı. Bangladeş'te özellikle yoksullukla mücadele eden ailelerle yetimlerin yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen dağıtımlar yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Kurban eti alan aileler kendilerini unutmayan hayırseverlere ve yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Öte yandan Yetimler Vakfı, İnsani yardım faaliyetleri kapsamında Etiyopya'da yaşayan yetim çocuklara yönelik yetim aylığı dağıtımını gerçekleştirdi. Yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen ekipler, yapılan desteklerin özellikle eğitim, sağlık ve günlük yaşam giderlerinin karşılanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Yetimler Vakfı yetkilileri, ekonomik zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bölgelerde sürdürülen düzenli yardımların çocukların yaşam şartlarını iyileştirdiğine dikkat çekti. Yetim destek projelerinin yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda moral ve dayanışma anlamı taşıdığı ifade edildi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi: Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres: Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube: Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2, Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

Ben bir günahkar kapında titriyorum, titriyorum huzurunda. Yakma cehennem narında, umudum senin affında. Yakma

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Örtüye uzanan eller. Müslüman bir kadın alışveriş için Yahudi bir kuyumcunun dükkanına girdi. Dükkanda başka adamlar da vardı. Kadından yüzünü açmalarını istediler. Kadın, "Hayır, olmaz, ben yüzümü açamam," dedi. Bu sırada Yahudilerden biri kadının haberi olmadan arka tarafına geçip kadının eteğini bir dikenle sırtına iliştirdi. Kadın ayağa kalkınca edep yeri açıldı. Yahudiler gülüşüp kahkaha atmaya başladılar. Kadın feryat etmeye başladı. Müslümanlardan biri olayı görünce koşmaya başladı. Yahudiler hala gülüyorlardı. Kılıcını çıkardı ve kuyumcuya saldırıp onu öldürdü. Ama ne yazık ki diğer Yahudiler o Müslümanın etrafını sardı ve onu orada şehit ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiği zaman Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Onlar bir Müslüman kadının örtüsüne el attılar ve bir Müslümanı şehit ettiler. Böylece anlaşmayı bozdular. Bunlar Kaynuka Yahudileriydi. Peygamberimiz bunu haber alınca bunları Kaynuka çarşısında topladı ve "Ey Yahudi topluluğu! Allah'ın Kureyş'e indirdiği ceza gibi bir cezanın sizin başınıza da gelebileceğinden korkunuz ve Müslüman olunuz. Çünkü siz benim gönderilen peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunun kitabınızda yazılı olduğunu görüyorsunuz," dedi. Yahudiler, "Ey Muhammed, sen bizi kendi kavmin mi zannediyorsun? Savaşmayı bilmeyen bir kavimle karşılaşman seni gururlandırmasın, seni aldatmasın. Tamam, sen onları Bedir Savaşı'nda yendin. Vallahi biz eğer seninle savaşırsak bizim nasıl insanlar olduğumuzu o zaman öğrenirsin," diyerek peygamberimize meydan okudular. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. "O Yahudilere de ki, yakında siz de mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. O ne kötü bir yerdir." Ali İmran Suresi 12. Ayet. Kısa bir süre sonra da şu ayeti kerime indi. "Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez." Enfal Suresi 58. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaynuka Yahudilerinin üzerine yürüdü. Yahudiler kalelerine çekilmek zorunda kaldılar ve 15 gece sıkı bir muhasara altında kaldılar. Sonunda Yüce Allah onların kalplerine korku düşürdü. Peygamberimizin hükmüne boyun eğerek teslim oldular. 3 gün içinde Medine'yi terk etmeleri emredildi. Verilen 3 günlük mühlet bitince Şam'a doğru yola çıktılar.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Baba evine giden kadının mehir hakkı düşer. Kadın ile erkek arasında zifaf gerçekleştikten sonra mehrin tamamı eksiksiz şekilde kadının hakkı olur. Kocaya karşı sorumsuzca davranışlar veya itaatsizlik nafaka hakkını düşürse de mehir hakkını düşürmez. Bu bağlamda geçimsizlik nedeniyle kocasının rızası olmaksızın baba evine giden kadının mehir hakkı düşmez. Kadın ayrılmak istiyorsa mehrinden feragat ederek kocasının kendisini boşanmasını talep edebilir.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Keskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43.00.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
10: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM. Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
3: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
4: Ya Rab bizleri de farklı kermana.
3: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname. Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

kafesinde. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve inşallah muhabbetname programımızla birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar.

Ah, birlikteliğimiz başladı. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. 0552-334-9370 mesajlarınızı bekliyoruz. Ve hemen ilk istek eserimizde başlayalım. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum. Eşref Ziya Terzi'den Sen Varsın eserini istemişler. Eseri Çağrı FM dinleyicilerine, Peygamber Efendimiz'e muhabbet besleyenlere turnaya armağanı olsun. Rad Suresi 15. ayet mealini paylaşmış dinleyicimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Eşref Ziya ile başlıyor birlikteliğimiz. Sen Varsın isimli güzel eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Eşim Ziya'dan Sen Varsın isimli güzel eserle başladı birlikteliğimiz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, kolay gelsin. Allah razı olsun. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Küçük Alim eserini Şehitler Kervanı'ndan istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz. İnşallah bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Silvan Peygamber Sevdaları. Esselamu Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz ve değerli dinleyicilerin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten ve Müslüman Rab'ın Piya eserini istemişler. Bu eseri de sıraya aldık inşallah. Silvan halkına, Silvan Peygamber Sevdalarına, Filistin, Lübnan, Yemen'e, İran'a ve Çarifam ailesine armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın. Allah her daim yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin inşallah. Teşekkür ediyorum. Yeni ben de gelem sana, kokuşmuş dünya. Şehitler Kervanı'ndan Küçük Alim eserini dinleyeceğiz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Batman'dan Şükran Hanım bizlere ulaşmışlar. Nurullah Kuray'dan Cejna ve Piroz Bey eserini istemişlerdi. Köyde bulunan Nefise halasına, Songül ablaya, tüm Filistinli kardeşlerimize, tüm Müslümanların geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ve oğlu Muhammed'e, Çare FM Rehber TV ailesine armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Malatya'dan Fadime Hanım bizlere ulaştılar. Fadime Tutal. Diyarbakır'da bulunan Recep Karayiğit kardeşine selamlarımı gönderiyorum. Ablası onu çok seviyor. Rabbim her daim yar ve yardımcısı olsun. Her daim onun arkasındayız. Notunu paylaştı dinleyicimiz. Rabbim kavuştursun inşallah.

Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. İstanbul'dan katılıyorum. Grup Kıvılcım'dan Ayrılık Türküsü eserini istemişler. Eseri başta ailem olmak üzere tüm dinleyicilere ve sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz Grup Kıvılcım'ın Ayrılık Türküsü eseriyle devam edecek. İstanbul'dan bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan ben de bir Filistin'im şiirini istemişler. Şiiri aileme ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Yapacağınız ilk hayır haramı terk etmek olsun. Çünkü sözünüzün tesirinin, çağrınızın bereketinin ve davetinizin etkisinin önündeki en büyük engel işlediğiniz haramlardır. Haramlar manevi gelişim yolunda omuzlarınızdaki yük, ellerinizdeki zincir ve ayaklarınızdaki prangalar gibidir. Onlardan kurtulmadan ne bir adım atabilirsiniz ne de manevi bir merhale kazanabilirsiniz. Unutmayın, haramı terk etmek her türlü nimetin kapılarının size ardına kadar açılması için yeterli bir sebeptir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kul Allah için ama sadece Allah için bir şeyi terk ederse, Allah mutlaka ona terk ettiği şeyin daha hayırlısını verir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu güzel paylaşım için. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mustafa Altıntop'tan Yürek Yangını eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle Çarefem'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Ve aleykümselam bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selam olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hoşgörüye dair. Hoşgörü, hoş görmek demektir. Hataları bağışlamak, ayıpları ve kusurları örtmek, görmezlikten gelmektir. Esasında tüm mahlukata sevgi ve şefkat nazarından bakmak, merhametle muamele etmektir hoşgörü. İslam medeniyetinde sahip oldukları engin sevgi ve merhamet ile adeta bir hoşgörü timsali sayılan şahsiyetler bulunmaktadır. Bunlardan biri olan ve sahip olduğu ilahi aşkı tüm mahlukata yansıtan Mevlana, sevgi ve hoşgörü konusunda sergilenmesi gereken cömert tavrı şu sözleriyle dile getirmektedir. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

0: Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM. Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayında Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Yunus Emiroğlu var sırada. Ben de bir Filistin'im şiirini seslendirecek. Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlerden bu şiiri istemişlerdi.
1: Sanki bir ah var.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun.
1: Kara bağrıma taş toprak.
0: Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini istemişler. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin Abi, Mustafa Caymaz, İsa'ya Kalk, Abdüsselam abileri, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat efeme, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına, son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamı güneşten şehadet güvercini eserini tüm Yusufilere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Mehmet Akça'dan Bitecek Bir Gün eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri istiyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol demişler.
1: Kurşuna sitemdir hislerim, ağlıyor ellerim.
0: Yunus Emiroğlu, Ben de Bir Filistin'im şiirini seslendirecek. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Doğar doğmaz bir İsrail askeri gördüm. Miğferliydi. Bana bakarken suratını buruşturuyor, ayrıca da ağzından burnundan dumanlar çıkarıyordu. Çok korkmuştum. Meğer sigara içiyormuş. İkinci gördüğüm insan annemdi. Ama o donuk gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Halbuki bana bakmasını, bana bakıp gülümsemesini, sonra sarılmasını ve beni sevdiğini fısıldamasını isterdim. O an anneme öyle ihtiyacım vardı ki, ne çare, istediklerimi yapamazdı. Çünkü ölmüştü. Annem İsrail barikatına takıldığı için hastane yolunda çığlık çığlığa öldü. Ben karnındaydım henüz. Doğum çok yakındı. Barikata takıldık. Annemi taşıyan ambulansın üzerine çevrildi namlular. Ben annemin karnındayken tanıdım kara namluları. Annemin haykırışları, çığlıkları doldu içimi. Ben de çığlıklar atmaya, tekmeler sallamaya başladım. İsrail merhametsizliğine, anlayışsızlığına. Fakat ne bana aldırdılar, ne anneme, ne de çaresizlik içinde yalvaran babamla amcama. Son derece soğukkanlı, hatta keyifli bir yavaşlıkla ambulansın her tarafını aradılar. Aradılar. Neden sonra bir şey yok dedi askerlerden biri komutanına. Ambulans temiz. Filistinlerin bulunduğu hiçbir şey temiz değildir derken sırıttı komutan. Lastikleri de sökün bakın. Ama durum acil. Anne hayatını kaybedebilir. Bu durumda tabii bebek de ölür. Komutan kısık bir kahkaha attı. Fena mı olur? İki ihaleli eksilir dünyadan. Emellerimiz biraz daha gerçek hale gelir. Ambulansın lastiklerini söktüler. Babam yalvardı, yalvardı. Babama içim parçalandı. Amcam yalvardı, yalvardı. Amcama içim parçalandı. Annem inledi, bağırdı, ağladı, yalvardı. Anneme yüreğim parçalandı. Meğer annem, babam, amcam birer Filistinmiş aslında. Daha doğmadan Filistin'e içim parçalanırmış. Bunu çok sonra öğrendim ve öğrenir öğrenmez de bin parçaya bölündüm. Ve ben bin parçaya bölündüğüm gün babamın kucağındaydım. Her taraftan silah sesleri geliyordu. Biz babamla caddenin karşı tarafına geçmeye çalışıyorduk. Birden kendimi yerde buldum. Babacığım! Attığım çığlık benim bile kulaklarıma yabancı geldi. Babam az ötemde kanlar içinde yerde yatıyordu. Gözleri bana dikiliydi. Ağzından kan fışkırıyordu. İşte İsrail'e ikinci lanetimi o gün okudum. İntikam yeminini de o gün ettim. 12 yaşıma geldiğimde elimde sapan vardı. İsrail tanklarına taş atıyordum. Ama taş atarak üstünlük sağlamanın mümkün olmadığını da yavaş yavaş anlıyordum. Daha etkin bir mücadele vermeliydik. Peki ama nasıl? Ne elde vardı ne avuçta. Ekmeğe bulamadığımız parayı silaha nasıl bulacaktık? Bu arada amcamı götürmüşler, işkence etmişlerdi. Döndüğünde sakat biriydi. Aklını oynatmıştı. Kudüs sokaklarında "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü" diye bağırarak koşuyordu. Bu yüzden iki kez Filistin polisi yakaladı amcamı. Son yakalanışında Filistin devletine hakaretten işkence gördü. Onu çıkmaz bir sokakta bulduklarında iki bacağı da kırıktı. Sonuçta o da öldü. Ama çığlıkları 8 yıldan beri kulaklarımda durur. "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü." Şimdi 20 yaşındayım. Kulaklarımda annemin ve amcamın çığlıkları. Gözlerimde babamın donuk gözleri. "Ölmediler, ölmediler, ölmediler" diye bağırmak istiyorum. Filistin ölmez, Filistinliler ölmez, şehitler ölmez. Çünkü Filistin'in yanında olan yüreğimle ben de bir Filistin'im, ben de bir Filistin'im. Bizler de bir Filistiniz.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslümanı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bu günler elbet geçecek, karanlık gece bitecek.

yandır. Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karoğlu'dan Kurtuluş'un Ölümü eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf Yabilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Zeynep Tosuk selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'daki kardeşim, canım ciğerim Recep Karayit için Muhammed'e gidemedim eserini istiyorum. Ablan seni çok seviyor paşam demişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Biz Kayseri'den Ayşegül ve Süleyman, şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyoruz demişler. Eşref Ziya'dan bugün sen varsın eserine yer verdik. Tüm İslam aleminin geçmiş bayramını kutlar. Rabbim bayramlar hürmetine ayrı olan kalplere ve bedenlere kavuşmayı nasip etsin. Amin. Abim benim, ellerinden öperiz. Rabbim bir dahaki bayrama çifte bayram yaşasın bizlere. Sen var ol, Allah'a emanetsin. Dualarımız seninle demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duaları sıkça yapar ve ümmetine de tavsiye buyururdu. Ey Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek hususlarında bana yardım eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün iptilalarından ve kör deccalin fitnesine uğramaktan sana sığınırım. Amin, amin.

0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin cümlemizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun.
1: Ellerimle mahcubum sana, muhtacım hem ben, ey sevgili bende.
0: Grup Ümmet'ten bir eser istemişler. Tüm inananlara armağan olsun. Grup Ümmet'ten bugün eser dinletik. Yunus Suresi 57. ayet meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Kurtuluşun Ölümü.

0: Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Yine
1: beratım benim, gel gül yüzlüm, gel şirin sözlüm, ey sevgilim.
0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı programlar, teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Fethamet eserini aileme ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Değerli dinleyicilerinizden ve sizlerden sıkıntılarım için dua istirham ediyorum demişler. Rabbim sıkıntıda bulunan tüm kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönüllerine ferahlık, inşirah nasip eylesin inşallah. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize ve bu davada çabalayan tüm kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız grup ümmetten bugün eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak hicreti olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şeyh Mus, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların ellerinden öpüyorum. Şu an Pembe Viran köyünde olan ninelerim Fatime ve Halide'ye ve son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz radyo çalışanlarına armağan ediyorum selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
1: Gittiğin yere koyma burada yaban ellerde.
0: Ergani'den Mehtap Karaduman ulaşmışlar. Musab Şanlı'dan da Yesen istiyorum. Bu eseri anneme armağan ediyorum. Tüm anne haseti çekenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de gelem sana.
0: Ve Van'dan Zeynep Esma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den Fethamet eseri var sırada. Öncelikle bu eseri siz kıymetli Radyo Çarefem ailesine ve çok sevdiğim Şehadet ablama armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun sizlerden. Allah'a emanet olun.

0: Manisa'dan Fatma Gül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar. Sizden Fethi Ahmet Şeker'den anne eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çare FM dinleyicilerine, Yusufiye abilere, şu anda sizleri can kulağıyla dinleyen çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife ve Züleyha'ma. Ayrıca yengeme, amcama, eşime, oğlum Yunus Emre, Muhammed Adem'e armağan olsun. Tüm aile hasreti çekenlere armağan olsun. Aileme buradan selam gönderiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Ey sevgili ben de gelem sana.
0: Diyarbakır huzur evlerinden Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mevlide teyzeme, Sevime, Amine'ye, Betül Zeynep'e ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Nisa suresi 78 ve 79. ayet meallerini paylaşır mısınız demişler. Elbette paylaşırız.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse, bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksefam, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Batman'dan Öznur Gültekin bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mahfuz Aktekin'den Güller Açmasa da eserini istemişler. Mahfuz Aktekin'in yorumuyla yok bu eser. İnşallah Umut Mürare'nin yorumuyla dinleteceğiz bu eseri. Ferman eyle beratım benim gelin. Eseri anneme, babama, halalarıma, amcalarıma, dayılarıma, teyzeme ve şu anda Ankara'da hasta olan canım neneme armağan ediyorum ve sizlerle Çare FM, Aksa FM çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin cümlemizin inşallah. Göndermiş olduğum bu paylaşımı da okursanız seviniriz. Herkesin seyri kendi kemal derecesine göredir. Herkesin kurbu yakınlığı kendi ağırlığına göredir. Bilinmeli ki herkesin seyri başkadır. Hiçbir kuşun uçuşu öbür kuşun uçuşuna benzemez. Bu yüzden marifet de muhteliftir. Marifet de birisi mihrabı bulurken öbürü pütü bulmuştur. Mahcubum sana. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Sıradaki eserleri sizlere, Aksa FM'in değerli sunucularına, kardeş radyolara, dinleyicilerinize, aileme, Filistin halkına ve peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi. Bir koyun kestik, Resulullah onun etinden ne kaldı buyurdu. Ben bir kürek kemiği hariç hepsi dağıtıldı dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Desene bir kürek kemiği hariç hepsi bize kaldı. Yani Allah için verilen asıl kalan sevaptır. Ölümden sonra devam eden ve ahirete fayda veren tek lezzet Allah-u Teala'yı tanımanın ve onun için amel etmenin lezzetidir. Teşekkür ediyoruz Safiye Berabacımıza. Bizlerden de sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Umut Mürare'yi dinleyeceğiz. Güller Açması da eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Grup Hamdem'in Potpourri eseri olacak. Bu eserle programımızı noktalayacağız. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurtul Aşmış, selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. Sıradaki eser babama, anneme, abime, kardeşime, amcalarıma, halama, dayılarıma, teyzelerime, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz sizler de inşallah.

Evet, 9 Kardeş Radyo'da Ortak Yayın'da Muhabbetname programımızda sizlerle birlikte olduk değerli dinleyenler. Son eserimizde programımızı noktalayacağız. Grup Hem'den Potpourri eserini seslendirecek. Bu güzel eser bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. İletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler,
7: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün en yaygın tarikatlardan biri olan Kadiriye'nin kurucusu Abdülkadir Geylani'yi tanıyacağız.

Adı Abdülkadir. Baba adı Ebu Salih Musa. Ana adı Ümmül Hayr Emetül Cebbar Fatıma. Doğum tarihi 1077. Doğum yeri Neyf kasabası, Gilan, İran. Künyesi Ebu Muhammed. Lakapları Muhyiddin, dini ihya eden, El-Bazul Eşheb, Ak Doğan, Bazullah, Allah'ın Şahini, El-Gavsulu Azam, en büyük veli ve Kutbul Evliya-il Kiram, saygın velilerin başı. Nisbesi Geylani. Mesleği müderris. Önemli bazı özellikleri: Kadiriye tarikatının kurucusu. Vefat tarihi 1166. Vefat yeri Bağdat. Kabrinin bulunduğu yer Abdülkadir Geylani Medresesi Haziresi, Bağdat. Abdülkadir Geylani ile ilgili detay. ...1077 yılında günümüzde İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi'nin güneybatısında bir eyalet olan Gilan'ın Neyf kasabasında doğdu. Bu yüzden Farsça'da Gili, Gilani, Arapça'da Cili, Cilani, Türkçe'de ise Geylani şeklinde nisbelerle tanındı. Soyu baba tarafından Hazreti Hasan'a, anne tarafından ise Hazreti Hüseyin'e dayanır. Babası Ebu Salih Musa dindar bir kimseydi. Kendisi de tasavvuf ehli olan annesi Ümmül Hayr Emetül Cebbar Fatıma, devrin tanınmış zahit ve sufilerinden Ebu Abdullah Es-Savvani'nin kızıdır. Pek çok lakabı arasında en çok bilinenleri Muhyiddin'dir. Tasavvuf ehli onu Bedeviye kurucusu Ahmet el-Bedevi, Rifaiye'nin kurucusu Ahmet el-Rifai ve Desukiye'nin kurucusu İbrahim el-Desuki ile birlikte Aktab-ı Erba'dan, yani veliler zümresinin önderi kabul edilen dört büyük veliden biri olarak kabul eder. Küçük yaşta babasını kaybeden Geylani, dedesi Savmai'nin himayesinde büyüdü. 18 yaşına gelince ilim tahsili ve tasavvufi eğitim amacıyla Bağdat'a gitti. Burada önce Nizamiye Medresesi'nde Şafii fıkhını tahsil eden Geylani, Hatip et-Tebrizi'den edebiyat, Ebu Galip Muhammed el-Bakıllani'den, Cafer bin Ahmet es-Serraç'tan, İbni Beyan, Ebu Talip bin Yusuf gibi hadisçilerden hadis, İbni Ebu Yala gibi fakihlerden Hanbeli fıkı okudu. Hocalarının büyük kısmı Hanbeli mezhebine mensup alimlerdi. Bağdat mutasavvıfları ile yakın dostluklar kurduğu bu yıllarda Geylani, tasavvufi eğitim ve seyrüsülük açısından Ebu'l-Hayr Hammad bin Müslim ed-Debbas ve Ebu Sa'd el-Muharrimi'den çok etkilendi. Tasavvuf yoluna meşhur mutasavvıf Ebu Necip es-Sühreverdi'nin de en çok etkilendiği isim olan Hammad ed-Debbas vasıtasıyla girdi. Debbas, onun sohbet şeyhi olurken aynı zamanda fıkıh hocası olan Muharrimi ise onun tarikat şeyhi oldu. Geylani'nin 25 yıla yaklaşan tasavvufi eğitimi Ebu Sa'd el-Muharrimi'nin kendisine şeyhlik hırkası giydirmesiyle sona erdi. Muharrimi'nin kendisine tahsis ettiği Bağdat'ın Babulet mevkiinde bulunan medresede hadis, tefsir, kıraat, fıkıh ve nahiv gibi

0: Kur'an'ı dinlemek için 70 bin kişinin Bağdat'a geldiği rivayet edilir. Vaaz verdiği medrese, cemaatinin çokluğu sebebiyle 1134 yılında genişletilmiştir. İlki tasavvuf eğitimi döneminde 1115-16 yılında, diğeri ise daha sonra 1160 olmak üzere iki defa hacca giden Abdülkadir-i Geylani, 1166 yılında Bağdat'ta vefat etti. Cenaze namazını Abbasi halifesi Nasır Lidinillah zamanında kadılık yapan oğlu Ebu Abdullah Seyfeddin Abdülvehhab kıldırdı. Kabri Bağdat'ta olmakla birlikte birçok yerde makam kabri olduğundan söz edilir. Bağdat 1508 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail'in yönetimine geçince Geylani'nin türbesi de Sünnilere ait pek çok türbe tahrip edildi. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ise 1534 yılında Bağdat'ı ele geçirince Geylani'nin cami ve türbesi için zengin vakıflar kurdurdu ve türbeye bir kubbe, yanına da cami, tekke ve imaret yaptırdı. Geylani, Türk tasavvuf edebiyatında önemli bir yer tutmuştur. Yunus Emre'ye nispet edilen, seyyah olup şu alemi arasan Abdülkadir gibi bir er bulunmaz. Mısralarıyla başlayan şiirle Eşrefoğlu Rumi'ye ait arasının balıyım, bahçesinin gülüyüm, çayırının bülbülüyüm ya Şeyh Abdülkadir gibi şiirler de ona karşı duyulan derin hayranlık dile getirilmiştir. Vefatının ardından Geylani'ye nispet edilen Kadiriye tarikatı İslam dünyasının en çok yayılan tarikatlarından biri olmuştur. Bunda 27'si erkek, 49 çocuğu olan Geylani'nin özellikle erkek çocuklarının babalarının ilmine ve manevi mirasına sahip çıkarak onun yolunu devam ettirmeleri önemli rol oynamıştır. Önceleri Şafii mezhebine bağlı olan Geylani, Bağdat'ta daha çok Hanbeli hocalardan fıkıh eğitimi almış ve Hanbeli mezhebini tercih etmeye başlamıştır. Hatta bazılarına göre yaşadığı dönemde Hanbelilerin reisi haline gelmiştir. Onun mezhep değiştirmesini, Hanbeli hocalardan eğitim görmesi ve müderrisi olduğu Babuleçs medresesinin Hanbeli geleneğine bağlı oluşuyla açıklayanlar olduğu gibi, Bağdat'ta itibar kaybına uğrayan Hanbeliliğin manevi bir işaretle ihyasına memur edildiği şeklinde açıklayanlar da vardır. Abdülkadir-i Geylani, tasavvuf eğitiminin yanı sıra dini ilimler alanında da pek çok talebe yetiştirmiştir. Kendisinden çeşitli ilimler okuyan önemli talebeleri arasında Tacül İslam Es-Sem'ani, Ebul Mehasin El-Kureyşi, Ebul Mali Ahmet bin Abdülgani gibi alimler bulunmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün en yaygın tarikatlardan biri olan Kadiriye'nin kurucusu Abdülkadir-i Geylani'yi tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Azap ağır çekemem ki yara. Ümidimi kesemem ki yara. Sen rahimsin, sen kerimsin yara.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Dünyayı yeren birini duyduğunda Hazreti Ali buyurdu ki, dünya Allah dostlarının secde yeridir, alışveriş yurdudur. Orada rahmet elde edenler, orada kâr edinirler, cenneti kazanırlar. Dünya ölümü açıkça haber verdiği, kendisinden ayrılacağımızı bildirdiği, kendisinin ve kendisinden olanların akıbetini anlattığı halde kim onu yermeye kalkışabilir?''

0: دعوت التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi.
11: Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dilerseniz öncelikle dünden bu yana yaşanan gelişmeler bağlamında hazırladığımız manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detaylandıracağız. Değerli izleyenler, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kişisel verileri Koruma Kurulu'nun bir kararı var. Biyometrik verileri takip etme noktasında dikkat çeken bir karar verdi. O kararın detaylarını birazdan paylaşıyor olacağız. Öte yandan, Siyonist terör rejiminin Gazze'de Filistin'in genelinde sürdürdüğü soykırım faaliyetleri, soykırım saldırıları ve Siyonist çetelerin Filistin'deki ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler raportörleri terör olaylarının Filistin'de sıradan bir hal aldığı ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. O raporun detaylarını da yine birazdan paylaşıyor olacağız. Tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Gazze'deki soykırım sürerken öte yandan arabulucu ülkelerden biri olan Türkiye, Hamas'la ilişkileri bağlamında yeni görüşmeler, yeni müzakereler var ve bir kez daha MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetini kabul etti. Ne konuşuldu? Birazdan paylaşacağız. İran-ABD hattında da gerilim devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki müzakereler durduruldu, Hürmüz tamamen kapatıldı. Son gelişmeler neler? Onları da yine birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Ve bir taraftan da tabii Lübnan'la ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah'la konuştuk, Siyonist terör rejimiyle konuştuk. Artık her ikisi de saldırmayacaklar. Lübnan'da ateşkes olacak demişti. Dedikten hemen sonra da bir kez daha yalancı çıktı Trump ve Siyonist terör rejimi bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. O saldırılarda yine çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumu da yine günün içinden bülteninde konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncesinde tabii haberlerimiz de var, aktaracağız. Başlayalım. Değerli izleyenler, Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları genişletmesi ve ABD'nin ateşkes ihlalleri sonrası İran İslam Cumhuriyeti müzakereleri askıya aldı. Teslim Haber Ajansı, Siyonistlerin saldırganlığı nedeniyle müzakerelerin durdurulduğunu ve Hürmüz'ün tamamen kapatıldığını duyurdu.
1: ABD ile İran arasındaki kalıcı ateşkes ve anlaşma umutları Siyonist işgal rejiminden gelen sabotaj hamlesiyle tepetaklak oldu. Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi. Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin soykırımcı Siyonistlerin Lübnan ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini tamamen durdurduğunu duyurdu. İran, işgal ordusunun operasyonları durdurulmadıkça ve Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağı uyarısında bulundu. Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi. Tahran'ın savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca İran ve müttefik grupların Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb gibi önemli deniz yollarının kapatılması da dahil olmak üzere Siyonist işgal rejimi ve ABD üzerindeki baskıyı artırmayı değerlendirdiklerini belirtti. Son gelişmelerin ardından

0: Denizinde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
1: İran'ın ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a yönelik saldırılar duracak açıklaması yaptı. Saatler sonra Siyonist işgal ordusu Lübnan'a saldırdı. İşgal rejiminin son Lübnan saldırısında 6 sivil şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakat sağlandığını açıklamasının üzerinden saatler geçmeden Lübnan'ın güneyi yeniden hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan resmi haber ajansı ENA'nın aktardığına göre güneydeki El Mervaniye kasabasına hava saldırısı düzenlenmesi sonucu 4 sivil şehit oldu. İşgal ordusunun Tire kentinde hastanenin yakınındaki bir binayı vurdu. Saldırıda 2 sivil katledildi, 23 kişi de yaralandı. Böylelikle Lübnan'da işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu.
1: İran ve Lübnan'dan sonra Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalciler Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampının doğusunda onlarca evi ateşe verirken Batı Şeria'da ise Yahudi çeteler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki zeytinlikleri hedef aldı. Filistinliler işgalcilerin korumasındaki Yahudi çetelerin saldırıları nedeniyle yangına müdahalenin engellendiğini duyurdu.
0: Siyonist işgalciler Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesi ile Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı, ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek

0: saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi.
1: Değerli izleyenler, işgalci rejim Filistin'deki camilerde ezanı yasaklamak için sunulan tasarıyı onayladı. Tasarı, Siyonistlere ezanı durdurma ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması Knesset'in onayıyla gerçekleşecek. Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabi, işgalcilerin bu adımına tepki gösterdi ve bunun ezanı okumanın yasaklanmasının meşrulaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.
0: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Raportörler, işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor.
1: Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi konuşuldu.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes hükümlerine bağlı kaldıklarını ifade ederken, Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal eden uygulamalarına ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Toplantıda Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarla garantör ülkelerden biri olan Türkiye'nin ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ateşkesin birinci aşamasında tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.
1: Bu arada Yetimler Vakfı verilen vekaletlerle kestikleri kurbanların bir kısmını konserve halinde hazırlayarak Gazze'ye gönderirken bir kısmını da Mısır'da ikamet eden Filistinli ailelerin sofralarına ulaştırdı.
0: Yetimler Vakfı yardım çalışmalarını sürdürüyor. yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik ayni ve nakdi yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Gazzelilere yardım ulaştırdı. Aksa Tufanı operasyonu öncesinde olduğu gibi, şimdi de Filistinli Müslümanlara desteğini sunmaya devam ediyor. İşgal rejiminin ablukasını sürdürdüğü Filistin topraklarında, tüm engellemelere rağmen kesilen kurban etlerini Gazzeli ailelere ulaştırmanın gayretinde olan Yetimler Vakfı, bu yönde kararlılığını sürdürüyor. Aldığı vekaletlerle Mısır'da kestikleri kurban etlerini konserve halinde Gazze'ye göndermenin çabası içerisinde olan Yetimler Vakfı, hazırladığı bir kısım kurban etini de dondurulmamış vaziyette Mısır'a yerleşen Gazzeli ailelerin sofralarına ulaştırdı. Gazzeli ailelerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Yetimler Vakfı, bu kutlu yolculukta kendilerini destek ve bağışlarıyla yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
2: 2026 Yetimler Vakfı aracılığı ile kurban bağışında bulunan hayırseverlerin kurbanlıklarını kestik. Kurban etlerinin büyük bir bölümünü Kahire'deki tesislere göndererek şoklanması, konserve yapılması ve paketlenerek peyderpey Gazze'ye gönderilmesi işlemini tamamladık. Dün Kahire'nin çeşitli muhtelif noktalarında Gazze'li ailelerin oturduğu yerlerde kurban eti dağıtımı yaptık. Bugün de yine burada Gazze'li ailelerimize kurban dağıtımı yapmaktayız. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını, kurbanlarını kabul etsin.
1: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul merkezli 27 ilde dolandırıcılık suçlamalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı.
0: İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Kişisel Verileri Koruma Kurulu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Kurul, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılmasını yasaya aykırı buldu.
0: Artık iş yerlerinde çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılması yasak olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Kurul, mesai takibinin şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğine hükmetti. Kararda, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının kişinin açık rızası olması halinde bile kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Şirket yönetimlerinin çalışanların mesai sürelerini takip etme yetkisinin meşru bir hak olduğu, ancak bu hakkın kullanılmasında biyolojik bilgilerin kaydedilmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararda alternatif ve risksiz yöntemler mevcutken biyometrik veri toplama uygulamasında ısrar eden ve hukuka aykırı veri işlemeye devam eden işletmeler hakkında ciddi idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.
1: Alınan önlemlere rağmen Türkiye'de başıboş köpek terörü devam ediyor değerli izleyenler. Son olarak Bursa'da bir olay yaşandı. Bursa'da başıboş köpeklerin saldırdığı kümeste 33 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken hayvanların sahibi sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.
0: Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı. Mudanya'nın Güzel Yalı Siteler Mahallesi, eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarında dolaşan 3 başıboş köpek, bir sitenin bahçesinde bulunan kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. Saldırıda kümesteki 30 tavuk öldü, yalnızca 2 tavuk kurtuldu. Saldırı bununla da kalmadı. Başıboş köpeklerinin daha sonra bitişikte bulunan başka bir kümese de girerek burada bulunan 3 tavuğu daha parçaladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşanan maddi kayba ve çocuklarının güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle yetkililere çağrı yaptı.
1: Muş'ta kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle sonbaharda küçükbaş hayvanlarını daha sıcak bölgelere götüren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte sürüleriyle yeniden yüksek rakımlı yaylalara dönmeye başladı. Karadeniz'de de havaların ısınmasıyla birlikte asırlardır sürdürülen yaylacılık geleneği yeniden canlandı.
0: Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin yayla mesaisi başladı. Kış aylarını daha elverişli iklim şartlarına sahip çevre illerde geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını yeniden kentin yüksek rakımlı yaylalarına götürmek üzere yola çıktı. Kasım ayından itibaren sürülerini kış şartlarının daha hafif geçtiği bölgelere götüren besiciler, baharın gelmesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kilometrelerce yol kat eden besiciler, gün boyunca sürülerine eşlik ederken akşam saatlerinde belirledikleri noktalarda konaklıyor. Zorlu yolculuğun ardından besiciler, küçükbaş hayvanlarını yaz boyunca otlatacakları yaylalara çıkarıp yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak hayvanlarını otlatıyor. Yaklaşık 8 gündür yolda olduklarını söyleyen besicilerden Eyüp Soy'dan yayla yolculuklarını anlattı.
3: Bolu'dan geldim. 8 gündür yoldayız. Bu koyunlar, kuzular hepsi yeni doğmuş. Bu sene dağda çok felaket bir kar vardı. Biz ha bu yollara düştük. Bizim koyunların hepsi mahvoldu, hepsi topal oldu. Yani gerçekten bu sene biz çok eziyet gördük. Çiftçilik gerçekten yani zor bir şey yani zor bir şey. Bu gece sabah kadar zaten biz yapmadık. Sabah kadar yağmur yağdı. Gerçekten yani biz eziyet gördük.
0: Giresun'da da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara ulaşmak için zorlu yolculuklarına başladı. Eynesil'in Derebaşı mahallesinden sürüleriyle yola çıkan çobanlar, yaklaşık 7 gün sürecek yürüyüşün ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşdibi yaylasına ulaşacak. Yüzlerce yıllık yaylacılık kültürünün bir parçası olan bu göç yolculuğu boyunca sürüler Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek hedeflerine varacak. Dedelerinden miras kalan mesleği sürdürdüklerini belirten çoban İbrahim Topal, yolculuğun hem zahmetli hem de büyük emek gerektirdiğini söyledi.
4: Ta dededen gelen bir meslek, babamız da devam etmiş, biz de aynı bu meslek üzerinde devam etmekteyiz. Aşağı yukarı 100 civarında koyunumuz var. Bu ne kadar bereketli bir iş olsa da yine de zor bir meslek. Sevmeyen herkes yapamaz. Sevgi isteyen bir iş.
1: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte Gazze ve Lübnan'da yaşanan son gelişmeler, ABD ve İran hattındaki sıcak gelişmeler ve bir de ABD'nin başta Körfez ülkeleri olmak üzere İslam ülkelerine dayatmış olduğu Siyonist terör rejimiyle normalleşme bağlamındaki ihanet anlaşmaları konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
5: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saati. İstek

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406, 0531 593 5821.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 3134.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Beklerken hicretin sıcağında senle ter dökenim ben.
4: İstek saati.
14: Hüsna.
4: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
15: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
4: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
16: Biternaz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
4: İstek saati. İstek

Radyo'dan Adam Vusat Efe mikrofonlarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler ve dualar gönderiyoruz. Veriyoruz. Bayram arasının hemen ardından İstek Saati programıyla yeniden yine sizlerleyiz. Kimi zaman bir selamın, kimi zaman bir duanın, kimi zaman da gönüllere dokunan bir ilahinin insan için ne kadar güzelleştirdiğini hepimiz biliyoruz. İşte bugün de saatlerimiz 14'ü gösterirken yine sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete açılan bu güzel frekansta bir araya geldik. Tekrardan hoş geldiniz. Şu an bizi memleketin dört bir yanından dinleyenlerimiz mutlaka ki vardır. Hatta gurbette de bizi dinleyen kardeşlerimiz vardır. Mevlam kanat vermiş, bu program sizin programı. Bu program, bu mikrofon sizlerin mikrofonu. Sizin dualarınıza, selamlarınıza, mesajlarınıza.

Bakalım bugün kimleri konuk edeceğiz? Kimlerin mesajlarını dillendireceğiz? Hangi sanatçılara, hangi eserlere yer vereceğiz? Hepsi için mesajlarınızı bekliyorum efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 İlk eserimiz Koma Dilan Azat'tan gelecek, Gözlerde Umut eseri. Bu güzel eser şu an frekanslarımızda olan tüm dostlara, özelde de Medrese-i Yusufiye'de bulunan ağabeyler armağanımız olsun. Buyursunlar.

İlk eserimizle başladık efendim. Koma Dilen Azat bugünkü ilk konuğumuzdu. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin efendim. Hattımız açık. Mesaj kutumuz yarısı dolmuş gibi. Ama daha önümüzde 1,5 saatten fazla bir süre var. 0552-334-9370 0552-334-9370 WhatsApp mesaj hattımız. Programdan önce gönderen kardeşlerimiz var. O mesajları yayına vermiyoruz. Eserlerini de yayınlamıyoruz. Bilginiz olsun. Saat 14 itibarıyla gelen mesajları dikkate alıyorum. Onu da söylemiş olalım.

Selamünaleyküm Murat Yaman. Biz anlamadık ilahisini. Aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Abdullah Genç kardeşimiz, ağabeyimiz yazmış. Murat Yaman, sizin ilk isteğiniz oldu. Çok yaşay, bir önceki eseri biz belirlemiştik. Ne kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Metin, nasılsınız abi diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri özel olarak sana armağan ediyorum. Bedirhan abime, İzzet abime ve Cumali'ye gelsin. Tüm Müslümanlara gelsin. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Yaman'a devam edeceğiz efendim. Güzel bir eser. Biz anlamadık eseri. Eserin ardından yine buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanınıza değer katan program. İstek Saati.
1: İstek Saati.
2: İstek Saati.
3: Evet, İstek Saati'ndeyiz efendim. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Adana Vusat FM stüdyolarından yayınımızı yapıyoruz bugün. Her sene olduğu gibi. Kimler bizlerle? Diyarbakır'dan Çağrı FM bizlerle. Batman'dan Aksa FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Van'dan Serhat FM, Bingöl'den Bingöl FM ve Urfa'dan da Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Adını zikrettiğim bütün illerden mesaj bekliyorum. Bunun önemini, altını çizeyim, önemli. Bütün yayınımızın ulaştığı illere hem selam olsun hem de mesajlarını bekliyoruz. Onlar da bize bir selam göndersin. Selamlaşalım, selamı arada aramızda yayalım. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah, nasılsınız, iyisinizdir. Şehitler Kervanı'ndan hücre eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter İbrahim Şeyh, Kıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin ve tüm kardeş radyo çalışanlarına. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal. Geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz İzzettin abi. Evet, bayramlar geliyor, geçiyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Kurbanın hakkını verip kurbiyet kurabilenlerden olmuşuzdur inşallah. Allah'a yakınlaşanlardan olmuşuzdur inşallah. Çok yaşayan

Evet, yayının ilk çeyreğini geride bırakıyoruz an itibarıyla. Adana'da artık Haziran'ın o sıcak, o cömert enerjisini ve yazın gelişini iyiden iyiye hissetmeye başladık. Tabiat her mevsimde vites değiştiriyor. Ve hayat da kendi ritminde akıyor. Bayram bitti. Hayat doğal akışına döndü belki ama içimizdeki o şükür duygusu var ya, hep kalmalı bizde. Bayramda barıştıklarımızla tekrardan küsmeyelim. Tokalaştıklarımızdan yüz çevirmeyelim. Kurban eti götürdüğümüz yoksulları gelecek bayrama kadar unutmayalım. Topraklar başına bayleri gönül. Demin de söyledik, Rabbimizle olan kurbiyetimiz artar inşallah. Güzel bir eser, hatta çok güzel bir eser. Benden de tüm dinleyenlerime armağan olsun. Hücre buyursunlar.

Evet, Şehitler Kervanı'ndan çok güzel bir eser dinledik. Hücre eseri. Varsa aklınızda, kalbinizde böyle çok güzel eserler arşivimizde olan, yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız ve hattımız açık efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehriban ve aleykümselam. Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Denizcan'a selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez zamanda onu ailesine ve çocuklarına kavuştursun. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eserini armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Bizler teşekkür ederiz. Çalacağım bu eseri.

Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den yazıyor. Allah'ım, bizler bayram yapıp kurbanlar keserken senin o mübarek şehrin Kudüs yine sessizliğin ve acının ortasında kaldı. Biz sevinci yaşarken onun payına yine mahzunluk, yine gözyaşı düştü. Dün de yalnızdı, bugün de bizim ihmalkarlığımız yüzünden boynu bükük kaldı. Kusur onu her zaman olduğu gibi bugün de bir başına bırakan bizlerin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizim uykuda olan yüreklerimizi uyandır o mukaddes beldeyi ve içindeki masumları sahipsiz bırakma. Zalimlerin zulmünden koru. Amin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Şükrü abimiz, teşekkür ederiz. Evet, bayram tebriği gönderen kardeşlerim var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerin de geçmiş bayramı mübarek olsun. Bayramda sevdiklerini göremeyenler, gurbette veya kapalı mekanlarda, zindanlarda tek başına geçirenler ya da bir sonraki bayrama umut besleyenler. Sıradaki eser sizlere gelsin. Ömer Karaoğlu, Yol Mu Dayanır?

0: Manevi iklimin coşkuya dönüştüğü program İstek Saati.
1: İstek Saati. İstek Saati.
2: Evet, İstek Saati'ndeyiz. 14.34 oldu. İlk yarım saatimizi, hatta 35 dakikamızı geride bıraktık efendim. Zaman hızla akıyor. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Teveccühünüze çok teşekkür ediyorum. 0552-334-93-70 0552-334-93-70. Benim eseri çalmadın diye mesajlar geliyor. Alıştığımız mesajlar bunlar. Bütün eserleri çalma sözü vermiyorum ama bütün mesajları okuma sözünü veriyorum. Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmadığı takdirde. Gönderdiğiniz bütün mesajları, selamları, duaları adresine ileteceğiz. Eserler de aynı sanatçı yayınlanmadıysa ve vaktimiz de yeterse eserleri de çalacağız. Bir sıkıntımız yok bu konuda. İşimiz bu zaten. İstek Saati'nin misyonu da bu. Sizler isteyeceksiniz. Bizler dinleteceğiz. Sabır.

bir ömür boyu. Şöyle Gaziantep'e uzanalım. Selamünaleyküm, Mehmet Bulut Gaziantep'ten yazıyor ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Özcan Atsat, Kahrol İsrail eserini istemiş, çalacağım. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efe'me selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazlı'ya selam, direnişe devam demişler. Teşekkür ederiz ve aleyküm selam. Evet, şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Adana, şöyle Bingöl'den var, Mardin'den var, Batman'dan, Siirt'ten, Van'dan, Urfa'dan mesaj bekliyorum.

Selamünaleyküm. Ben Ümmü Mervan, Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Eşref Ziya'dan bir eser istemiş. Maalesef istediği eser arşivimizde yok. İzzetini koruyarak uzak kalman, değerini yitirerek her yerde bulunmandan daha hayırlıdır diye bir paylaşımda bulunmuşlar. Teşekkür ederiz. Yaran geçip uğruna, bu şehri son bir defa yakıp gitme. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam İzzet abi. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusufi ağabeylere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi, teşekkür ederim. Yakın

Abi biz de gurbette bayram geçirenlerdeniz demiş Yakup abi. Evet, çok yaşamadım, sadece askerdeyken başıma gelmişti. Gurbetteyken bayram geçirmek pek çoğumuz için zordur. Memleket kokusuna, bir dost selamına hasret kalıyor insan. Ama boş verin. Şu an duyduğunuz bu sesler var ya, sizin için bir vatan kokusu olsun, bir sıra hasretinin dinmesi olsun. Biz buradan mesafeleri haritadan siliyoruz. Sesin ulaştığı her yer bizim yurdumuz olsun. Gelin ekranların o soğuk ışığını, sesimizin sıcaklığıyla ısıtalım. Ve ruhumuzun o en kuytu köşelerine hitap eden bu güzel eserlerle programımıza devam edelim. Sırada kim vardı? Özcan Atsat vardı. Kahrolsun İsrail efendim. Buyursunlar.

Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.43 olmuş. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız. Hattımız açık efendim hala. Yakıp gitmek ne güzel derdi ya. Programın sonuna kadar mesaj gönderebilirsiniz. Bazı dinleyicimiz mesajlarını silip aynı mesajı tekrar gönderiyor. Mesajlarınızı zaten görüyorum. Hani siz diğerlerini sildiğiniz için isminiz de yukarılara çıkıyor. Daha geriye gidiyorsunuz farkında olmadan. Yapmayın. Gayrı gidelim can artık. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Aleykümselam. Kardeşlik çağrısından safalar getirdiğiniz eserini istiyor, çalacağım. Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abi, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demiş. Aleykümselam Alaaddin abi, teşekkür ederim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, sizlere, hicrette olanlara ve Yusufilere, tüm kardeş ve ağabeylere, özellikle kardeşim İbrahim ve ailesine gelsin. Bu arada Filistin ve Sumut filosuna selamlar. Milletiyorum Rabbimden bir an önce zaferlerle neticelendirmesi dileğiyle. Allah'ın laneti Siyonistler ve İslam düşmanlarının üzerine olsun demişler. Teşekkür ederiz.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Selahattin, nasılsınız hocam diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri özel olarak size armağan ediyorum. Muhammed abime, Hüseyin abime ve tüm Yusufi abeylere gelsin. Allah İsrail'i kahretsin demiş o da. Amin inşallah. Evet, çok sevdiğim güzel bir eserle devam edeceğiz. Kardeşlik çağrısından. Safalar getirdiniz eseri. Eserin ardından yine buradayız efendim. Buyursunlar.

0: Evet, kardeşlik çağrısından safalar getirdiğiniz eserini dinledik efendim. Arayalım ve devam ediyoruz programımıza. Bu yalan dünyaya aldan. 0552 334 93 70 0552 334 93 70
1: dalıp gitmişim boş rüyalara. Sensiz olur.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yanılmış. Siirt'ten dinliyoruz. Nurullah Kuray'dan Karanfil eserini istiyorum. Bu yalan. Eser ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Siirt'ten de mesaj geldi. Şu ana kadar Batman, Urfa kaldı. Mesaj göndermeyen ili olarak.
1: En sonunda akıllandım. En sonunda akıllan.
0: Ortak yayınımızın olduğu bütün illerden mesaj bekliyorum demiştim. Hala 50 dakikanın fazla bir süreniz var. Çok

Mardin'den selamlar, ben Mustafa. Hayırlı yayınlar, sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin. Başarı sabırla örülen bir yolculuktur. Acele etmeyin, adım adım ilerleyin. Çünkü başarıya kimse asansörle çıkmamıştır demiş. Teşekkür ederiz Mustafa abi.

aslında. Evet, totalde 1 saat 45 dakika yayın yapıyoruz efendim. Ve bu 1 saat 45 dakikalık maratonumuzun ortasına geldik. Hafta içi her gün bu mikrofonun arkasına geçen meslektaşlarım gibi biz de aslında bir vefa borcunu ödemeye çalışıyoruz. Ben yapmadım ama bayram boyunca nöbet tutan, o güzel ezgilerle evlerinize neşe katan tüm yayıncı, radyocu kardeşlerime, ağabeylerime buradan bir teşekkür göndermek istiyorum.

Bizim coğrafyaları unutturmaya çalışanlara inat, zulmü ve istibdadı Müslümanların gündemine getiren bütün kardeşlerime bu parçayı armağan etmek istiyorum. Rabbim siz kıymetli radyolarında sesini daha gür çıkartın inşallah. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Mehmet abi.

Karoğlu'ndan bir istek daha vardı. Mesajlarıma bakalım. Selamünaleyküm Ayeli Yayınlar, ben Zerda. Van'dan ulaşıyorum. O da Ömer Karoğlu'ndan Kudüs eserini istemişler. Tüm Kudüs sevdalarına ve Serhat Efem ailesine gelsin demişler. Teşekkür ederiz.

15.07. Selamünaleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar. Grup İnzar'dan "Bu Dava Yüksüz Mü Anne" eserini istemişler. Eser tüm iş arkadaşlarıma, ümmeti mazlumlarına ve o mazlumların sesini duyup onlara kol kanat gerenlere, kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah'a armağan olsun ve selam. Bir de paylaşımı var. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren muvahhid kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal. Bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Amin inşallah. Dinleyicimiz keşke adını ya da nereden gönderdiğini de yazsaydı.

Evet, 0552 334 93 70 WhatsApp istek hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız an itibarıyla. Bu 9 ilden 7'si mesaj gönderdi bugün. 2 tanesi hala göndermedi. Amerika, katil Amerika, ifağın kaynağı. Urfa'dan ve Batman'dan mesaj bekliyorum. Programımız bitmeden. Kahrol Amerika. Uzun bir eser. Şöyle önden de bir introsuna da girelim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Murat, nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri sadece Musa abime armağan ediyorum. Sana da gelsin, Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demişler, teşekkür ederiz. Evet, sözü Grup İnzar'a bırakıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 15.18. Yavaş yavaş son yarım saate girdik artık.
1: Katil Amerika, İfalın kaynağı şeytan Amerika.
0: Mesajlarımızı açalım tekrardan. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Adnan. Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan eşime selamlar.
1: Şeytan Amerika.
0: Allah tüm Müslümanlara esaret bağlarını çözsün inşallah.
1: Amerika.
0: Zindan Gülistan'dır bize eserini istemişler. Teşekkür ederiz. Amerika.

0: Evet, Batman'dan da mesajlarımız geldi.
1: Öfke çektim kınından, biledim.
0: Urfa kaldı sadece.
1: Tek vücut, tek bilek ve tek feryatla semaya yükselir Allahu Ekber.
0: Yayın yaptığımız 9 ilden sağ olsun dinleyeceğimiz bizleri kırmadı. Her ilden mesaj geldi, Urfa hariç. Biraz zorbalıyorum gibi oldu ama.
1: Büyük şeytana ölüm kahrol amin.
0: İnanın bu yayının direği biz değil, sizsiniz. Sizin mesajlarınız, istekleriniz, dualarınız bizi ayakta tutuyor. Bu yayını ayakta tutuyor. O yüzden bizleri direksiz bırakmayın efendim.
1: Şeytan Amerika, büyük şeytana ölüm kahrol Amerika.
0: Evet, zindan gülistandır bize. Bizden de tüm Yusuflara armağan olsun.

kazansanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

15.25. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak istek saatindeyiz. Artık böyle yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Son mesajları okuyacağım, son istekleri yayınlayacağım. Açalım şöyle mesaj kutumuzu. Bilemedik anne, sonumuz neydi? Gidene ağlanır, bu hep böyleydi. Acın yüreğimi yaktı, kül etti. Hakkını helal et, aziz annem. Murat Yaman'dan Özledim Anne parçasını öncelikle cennet gülü anneme, babaanneme, anneanneme ve Filistin, Doğu Türkistan gibi zulüm altında evlat acısı çeken tüm cennet gülü annelere armağan etmek isterim. Rabbim annemi cennetinden mahrum etme. Çünkü şahidiz ki o en zor anında bile seni bırakmadı. İsmini yazmamış, memleketini de yazmamış dinleyicimiz.

Evet, artık son virajdayız efendim. Her gün başka bir heyecanla kurulan bu köprüde bugünlük bizim de vaktimiz daralıyor. Ama biliyoruz ki kervan Allah'ın izniyle yürümeye devam edecek. Yarın Bingöl'den yükselecek sesimiz. Bilmem. Ve bu zincir, bu güzel zincir hiç kopmayacak. Kurbanım. Yolumuz neresi olursa olsun hayattaki istikametimiz hep doğruluk. Kurban. Bayramda hatırladığımız o saf güzellikler olsun. Finalin yaklaştığı bu dakikalarda gönül telimizi en hassas yerinden titreten, hepimizin hatırlarında ayrı bir yer tutan annelerimize bizden de armağan olsun. Özledim anne, buyursunlar.

0: binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.
1: Evet, 15.34. Son 10 dakikadayız artık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler ve hayırlı programlar. Rabbim Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Yahudileri yerin dibine geçirsin inşallah. Amin. Yüce Rabbim Yusufi ağabeylere hayırlı bir kapı açsın. Onları da ailelerine kavuştursun inşallah. Bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Ben Batman'dan bir dinleyiciniz. Murat Belet'ten bir gün eserini istiyor. Eser ortak yayında bulunan bütün radyo dinleyicilerine ve ailelerine, Filistin'de direnen bütün Müslüman kardeşlerimize ve Yusufi ağabeylere armağanım olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler ve aleyküm selam. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki eserleri tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca göz nurumuz, baş tacımız, onurumuz Hamas'a armağan ediyorum. Bingöl'den bir dinleyicimiz sizden selam ve dua edilmiş bir de paylaşımı var. Kimse elindeki nimetten dolayı kıskanma, Allah'ın ondan neler aldığını bilemezsin. Senin başına gelen hiçbir musibete üzülme, karşılığında Allah'ın sana neler vereceğini bilemezsin. Her zaman elhamdülillah de. İmam Şaravi'den bir söz paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Belet. Bir gün.

Evet, 15:42 geldik programımızın sonuna. Son mesajı okuyup vedalaşacağız efendim. Selamünaleyküm Grup Vuslat, ey kardeşler ilahisini. Batman Aksay FM'den Sayın Rıdvan Yıldırım'a armağan ediyorum. Allah razı olsun, Batman'dan Eyüp Yıldırım yazmış. Teşekkür ederiz. Bizden de Rıdvan abiye sıradaki eser armağan olsun. Evet dostlar, tadı damağımızda kalan bir 105 dakika oldu. Saatlerimiz 15:43'ü gösteriyor ve ne yazık ki bugün de ayrılık vakti geldi. Adana'dan, Vuslat FM stüdyolarımızdan gerçekleştirdiğimiz İstek Saati programımızın sonundayız. Bugün yine birbirinden güzel mesajlara, anlamlı selamlara ve gönüllere huzur veren eserlere birlikte eşlik ettik. Yakınlarınıza gönderdiğiniz her selam, yaptığınız her dua ve paylaştığınız her güzel söz programımıza ayrı bir güzellik kattı. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Radyo aslında görünmeyen ama hissedilen bir dostluk köprüsü. Bugün bu köprünün bir ucunda biz vardık, diğer ucunda sizler. Aramızdaki kilometreler ne kadar uzak olursa olsun, aynı duaya amin demenin, aynı ilahide buluşmanın güzelliğini bir kez daha yaşadık. Yayınımıza mesajlarıyla katkı sağlayan tüm dinleyicilerimize, bizleri sessizce dinleyip dualarında yer veren kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Rabbim gönüllerinizden huzuru, hanelerinizden bereketi eksik etmesin. Sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin. Sıkıntılarınızı kolaylığa, dualarınızı kabule vesile kılsın. Bir sonraki yayında görüşmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selametle kalın efendim. Grup Vuslat, ey kardeşler.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan... Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
4: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
5: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: Ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta, Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
7: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
14: ...158. Bölüm. Resul-ü Muhterem Efendimiz kasvanın üzerinde bulunduğu halde önce Hacerül Esved'i elindeki değnekle selamladı. Sonra Beytullah'a solunu almak suretiyle tavafa başladı. Muhammed bin Mesleme devenin yularından tutuyor, Kabe'yi dolaşıyordu. Her bir dolaşışta Hacerül Esved selamlanıyordu. Tavaf bittikten sonra Resulullah Efendimiz Zemzem kuyusunun başına geldi. Kendi eliyle kuyudan su çekmeyi ve içmeyi arzu ediyorlardı. Fakat ileride bu davranışının bir sünnet olarak kabul edilivermesi ve herkesin kendi eliyle su çekmeye çıkması durumunda büyük zorlukların çıkacağını düşündü. Şayet sünnet sayılıp da ümmetimin meşakkate düşmesinde endişe etmesem, elimle su çekip içmeyi arzu ederdim buyurdular. Daha sonra amca Sabbas'ın çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı. Ayakta Beytullah'a dönerek kana kana içtiler. Sıra Safa ile Merve arasında say edilmesine gelmişti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine büyük fethi nasip eden Mevlasına dua etmeye başladı. Resulullah Efendimiz iki tepe arasında sa'yı bitirdikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Sıra Kabe'nin etrafındaki putların kaldırılmasına gelmişti. Elinde bulunan değneği ilk rastladığı putun gözüne sokup iterken hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphe yok ki batıl yok olmaya mahkumdur anlamındaki ayeti okudu. Putlar birer birer devrilmekteydi. Putların ve putperestliği ortadan kaldırmak ve bir olan Allah'a ibadet nizamını koymak üzere gönderilen büyük peygamberin elindeki sopa, putlardan kimini arkadan itip yüzü üzerine kapıyor, kimini önden itip sırt üstü yuvarlıyordu. Böylece Kabe'nin etrafında bulunan bütün putlar birer birer devrilmişlerdi. Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz emretti. Osman bin Talha Kabe'nin anahtarını getirdi. Kabe açıldı. İçinde bulunan resimler silindi. Meşhur Hübel putu dışarı atıldı. Müşriklerin fal taşı gibi açılan gözleri Hübel'in parça parça edilişini üzüntü içinde seyrettiler. Uğrunda nice savaşlar yapılmış, nice kan dökülmüş, nice can verilmiş olan Hübel de diğer putlar gibi hor ve hakir olmuş, indirilen darbeler karşısında sadece parçalanmayı becerebilmişti. Hazreti Ebu Bekir'in damadı Zübeyir bin Avvam yanındaki adamın yüzüne baktı. "Hey Ebu Süfyan, bak senin Hübel'e. O da diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferin onun kazandırdığına inanmaktaydın. Gözler birkaç yıl evvel Uhud kayalıkları üzerinde "Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel" diye haşmetli bir horoz gibi bağırıp çağıran Ebu Süfyan'a çevrildi. Eli kolu bağlı bir harp suçlusu gibi duran Ebu Süfyan. "Yanılıyorsunuz. Siz kabul etmeseniz de Hübel yücedir" diyemedi. "Bırak bu sözleri ey Zübeyir. Eğer Muhammed'in ilahından başka bir ilah bulunmuş olsa işler böyle olmazdı" cevabıyla mukabele etti. Namaz vakti gelmiş, Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak elini kulaklarına götürmüş, bütün gücüyle "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye ezan okumaya başlamıştı. Bu ezan evlerine sığınan müşriklerin tepelerine balyoz gibi iniyor. Dün canına kastettikleri Mekke sokaklarında boğazına ip takıp çocuklara sürüklettikleri kölenin bu haykırışına cevap verememenin üzüntüsüyle ezanı takip ediyorlardı. Kabe üzerinde ezan okumak bu siyah köleye mi kaldı? İyi ki babam Esit öldü. Allah ona bu günleri göstermeden öldürmekle büyük bir ikramda bulunmuş. Bu sözü söyleyen Attab bin Esit'ti. Bir gün evvel babasını toprağa vermiş olan Attab, bu sözlerle kendini teselli etmek istiyordu. Hakem bin Ebul As, ezanı dinlerken duygularını şöyle dile getirmişti. "Vallahi olur şey değil. Şu siyah göle çıksın, Beytullah'ın üzerinde anırsın ha. Yazıklar olsun." kanı heder edilenler her yerde aranıyordu. Şair İbn-i Hatal, Kabe'nin örtüsüne sarılı halde bulunmuş, Resulullah Efendimiz'e haber verilmiş, nerede bulursanız öldürün emri üzerine boynu vurulmuştu. Mikyes bin Sübabe arkadaşlarıyla içki içerken bulunmuş, dışarı çağrılmış ve çıkar çıkmaz hayatına son verilmişti. İbn-i Hatal'ın iki cariyesi, Sari adında ağaççı bir kadın, Haris bin Tulatıla ve Hüveyris bin Nukaiz verilen emirle öldürülenler arasındaydı. Vahşi, Hebbar bin Esved, İkrime, Safan, Abdullah bin Zibara, Hübeyr bin Ebi Vehb aceleyle Mekke'yi terk ederek canlarını kurtarmışlardı. Abdullah bin Ebi Ser, şahsının da kanı heder edilenler arasında bulunduğunu, Kabe'nin örtüsüne sarılmış halde bulunsa bile öldürüleceğini duyunca ilkin şaşırdı. Ölüm korkusu içinde kanının damarlarından çekilmekte olduğunu hissetti. Tek çare süt kardeşi olan Osman bin Affan'a sığınmaktı. Bunu yapabilirse kendini az çok emniyete almış olurdu. Nitekim bulduğu ilk fırsatta soluğu Osman Zinnureyn'in yanında aldı. Hazreti Osman, ''İyi ki elime geçtin ey İbni Ebi Ser. Şimdi hazırlan bakalım ahiret yolculuğuna. Yaptığın bunca rezaletin cezasını çekme zamanı gelmiştir.'' diyemezdi. Demesi mümkün değildi. Uhud Harbi'nin sonunda da kendine sığınan bir düşmanı evinde saklamak gibi bir hale düşmesi yine bu sözü söylemeyi bilemeyişindendi. İleride şehadetine sebep olacak bir sürü olayların altında da hep başına yumruk indirilmesi lazım gelenlere evinde, ocağında yer verip barındırması olacaktı. Şu anda peygamberin emri mi yerine getirilmeli, yoksa hakkında bizzat peygamberin kestiği ölüm fermanı çıkardığı süt kardeşimi himaye edilmeliydi. Bu davranışın aslı Resulullah Efendimiz'den daha merhametli olmaya mı, yoksa dirayet gösterilmeli

Kadın geldi. İçeri girmek üzere izin istedi. "Kim o?" denildi. "Ümmü Hani," cevabını verdi. Resulullah Efendimiz bunu duyunca, "Merhaba Ümmü Hani, hoş geldin, safalar getirdin," diye karşılık verdi. Server-i Enbiya Efendimiz namazlarını bitirdikten sonra misafirine döndü. Değerli amcası Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin ablasıydı. "Merhaba ey Ümmü Hani, seni buraya getiren sebep nedir?" dedi. "Ya Nebiyallah, Beni Mahzun kabilesinden iki kişi bana sığındı. Ben de onlara emniyet tanıdım. Fakat kardeşim Ali geldi. Himayemi tanımıyor ve onları öldürmek istiyor." Resul-i Ekrem Efendimiz, Ümmü Hani'yi memnun eden ve kadınlara verdiği değeri anlatan şu mübarek sözleri söyledi. "Senin emniyet tanıdığına biz de emniyet tanıdık ey Ümmü Hani. Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi." Fetih tamamlanmış, şehirde tam bir sükunet elde edilmişti. Resul-i Muhterem Efendimiz Kabe'nin kapısına çıktı. Ellerini kapının iki kenarına dayadı. Karşısında toplanan ve nelerin olacağını korku, merak ve heyecanla bekleyen halka karşı şu konuşmayı yaptı. "Allah'a hamd ederim. Vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, toplulukları tek başına dağıtmıştır. Ey insanlar! Allah Mekke'yi gökleri ve yeri yarattığı günde haram kılmıştır. Kıyamet gününe kadar da haram olarak devam edip gidecektir. Allah'a ve ahiret gününe iman olan hiç kimse için burada kan dökmek helal olmayacaktır. Buranın av hayvanı kovalanmaz, ağacı kesilmez, otu biçilmez. Yere düşen bir yitiğini almak ancak sahibini bulma niyetinde alana helal olur." Abbas burada Nebi Ekrem Efendimizin sözünü kesti. "İsrotu hariç olsun ey Allah'ın Resulü. Çünkü ölü defni ve av yapımı için ondan faydalanıyoruz." Resulullah Efendimiz bir müddet bekledi. Sonra sözlerine devam etti. "İsrotu hariç, onu kesmek helaldir. Bu şehrin hürmeti benden önce hiç kimse için kaldırılmamıştır. Benden sonra da hiç kimse için kaldırılmayacaktır. Şayet bir kimse çıkar da Allah'ın peygamberi orada savaştı, buna bir diyeceğin var mı derse deyin ki, Allah bunu peygamberine helal kılmış fakat size helal kılmamıştır. Şunu iyi bilin ki bana da bir günün sadece belli bir saatinde savaşa izin vermiştir. Bu da Mekke ehline olan gazabı sebebiyledir. Dikkat edin, haram hükmü yine dünkü günde olduğu gibi eski haline dönmüştür." Nebi Ekrem Efendimiz bir tarafta toplu halde bulunan Huza kabilesi adamlarına döndü. "Ey Huza halkı, artık savaştan el çekin. Eğer faydası olursa epeyce savaş yapılmıştır. Bu arada savaşın bitmesinden sonra bir adamı öldürmüş bulunuyorsunuz ki ben onun diyetini ödeyeceğim. Şu andan itibaren her kim öldürülürse öldürülenin akrabası dilerse öldürene cezasını verir. Dilerse diyetini alırlar." Bundan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz yüzünü Mekke halkına çevirdi. "Ey Kureyş topluluğu, size yapacağım muamele hakkında neler düşünüyorsunuz?" dedi. Etraftan sesler yükseldi. "Hayırla muamele edeceksin. İyi olanı yapacaksın. Sen şerefli bir kardeşsin. Şerefli bir kardeşin oğlusun." Artık ayaklar suya ermişti. 13 yıl boyunca Mekke'de, 8 yıldır Medine'de kan kusturma sevdasına kapıldıkları, yaşama hakkını asla tanımadıkları, en çirkin iftiraları çekinmeden yaptıkları insan, şimdi şerefli bir kardeş sayılıyor, şerefli bir kardeşin oğlu olarak kabul ediliyor, kendisinden hayır ve iyilik beklediklerini sıkılmadan söylüyorlardı. Umretül kaza için geldiğinde, bir gün olsun Mekke'de durmasına izin vermedikleri yüce peygamber karşısında bu sözler söylenmekteydi. Seslerde mağlubiyetin acısı hissediliyordu.
dimdik

durmaya alışmış olan başlar şimdi eğilmişti. Fırsat bulabilseler tekrar baş kaldırmaktan asla çekinmeyecekleri, bütün güçleriyle karşı koyacakları büyük peygamberden şimdi merhamet bekliyorlardı. Bütün alemlere, özellikle insanlığa rahmet olan Efendimiz onlara şu sözleri söyledi. Benimle sizin haliniz, Peygamber Yusuf Aleyhisselam'la kardeşlerinin hali gibidir. Ben de Yusuf'un kardeşlerine söylediğini size söylüyorum. Bugün hiçbir tekdir ve azar yoktur. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz buyurdular. Böylece umumi af ilan edilmiş, intikam alma yolu tutulmamıştı. Dinleyenlerin pek çoğu oradan büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Mürüvvet bu kadar olurdu. Merhamet duygusu böyle tecelli ederdi. Kendisini bir kaşık suda boğabilmek için elden gelen her türlü gayreti geri koymayan insanlara bu derece ikram edilirdi. O gece evlerde putların birer birer kırılışı anlatıldı. Peki tanrılar gazaba gelmedi mi? Hiçbiri. Evet, hiçbiri hiçbir şey yapmadı. Hatta Yüce Hübel bile parçalanırken bir şeycikler olmadı. Halbuki ben onun yeri göğü birbirine katacağını, kendini yere fırlatanların başına felaketler yağdıracağını beklediğim durdum. Resulullah Efendimiz yanında ashabından birkaç kişi olduğu halde yürüyorlardı. Bu sırada arkası dönük halde oturan birinin sırtına eliyle dokundu. Adam başını kaldırdı. O, Ebu Süfyan'dan başkası değildi. Peygamber Efendimiz onun yüzüne baktı. "O takdirde Allah seni perişan eder, rezil ve rüsvay olursun," dediler. Efendimizle beraber gelenler buna bir mana veremediler. Olup biten hiçbir şey yoktu. Ancak Resulullah Efendimiz de böyle durup dururken lüzumsuz, manasız söz söylemezdi. Bu arada Ebu Süfyan'ın yüzünde bir tuhaflık vardı. Suçüstü yakalanmış bir insan durumundaydı. Şaşkınlıktan küçük dilini yutup yutmadığı belli değildi. Alnına yürüyen terleri sildikten sonra kuru bir sesle cevap verdi. "Şu ana kadar senin peygamber olduğuna inanmış değildim. Allah'a tevbe eder, içimden geçenlerden dolayı bağışlamanı dilerim," dedi. Siyer kitapları yıllarca sonra hatıralarını anlatan Ebu Süfyan'ın şu sözlerini tespit etti. Oturmuş düşünüyor. "Şu adama karşı bir ordu toplasam, son bir defa daha kozumuzu paylaşmak için üzerine yürüsem, diyordum ki bir elin omuzuma dokunduğunu hissettim. Başımı çevirdiğim zaman karşımda o vardı." O gece Ebu Süfyan evde karısı Hint'le konuşurken bir türlü içinden çıkamadığı şu soruyu sormayınca edemedi. "Sana göre bütün bunlar Allah'ın işi midir?" Hint sözü kısa kesti. "Evet, bunlar Allah'tan." İçlerinde İslam'a, özellikle Resul-i Kibriya Efendimiz'e karşı bitmez tükenmez kin ve düşmanlık bulunanların en ön safında yer alan bir erkek ve bir kadın böylece artık silahı bırakmış, acı da olsa, istemeye istemeye de olsa mağlubiyeti kabul etmek zorunda kalmışlardı. Uhud Dağı'nın eteklerinde Allah'ın Resulüne karşı "Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel!" nameleriyle meydan okuyan Ebu Süfyan da elinde Hazreti Hamza'nın ciğerlerini çiğneye çiğneye sevinç çığlıkları atan Hint de bundan böyle seslerini kısacak, boyunlarını eğeceklerdi. Sabah olunca Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Fahrül Enbiya vel Mürselin Efendimiz ona, o gece Hint'le konuştuğu sözlerini tekrarladı. Bunları duyan Ebu Süfyan, bir defa daha şaşırdı. "Adı söylenerek yemin edilen varlık adına yemin ederim ki, bunları söyleşirken yanımızda bir başka kimse yoktu," dedi. Merru Zehran'da
Hazreti Ömer'in kılıcı korkusuna şehadet kelimelerini söyleyen Ebu Süfyan, birbiri ardınca meydana gelen bu iki olayla biraz olsun kendine gelmişti.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Kovadaki çatlak. Hindistan'da bir sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırdı. Kovalardan biri çatlaktı. Sağlam kova her seferinde dolu olarak eve dönerken, çatlak kova suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirdi. Bu durum 2 yıl boyunca her gün böyle devam etti. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebildi. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyordu. Bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslendi.
1: "Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum."
0: "Neden? Niye utanç duyuyorsun?"
1: "Çünkü 2 yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun."
0: "Eve dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum." Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanında güneşin ısıttığı çiçekleri gördü. Yolun sadece senin tarafındaki kısmında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın etrafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi?
1: "Evet, şimdi fark ettim. Ne de güzelmiş bu çiçekler."
0: "İşte bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. 2 yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onları sevdiklerime veriyorum.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: İddet süresinde eşler birbirlerine mirasçı olur mu? Koca 3 talakın 3'ünü birden kullanmamışsa, kadının iddet beklediği sürede her ikisi de birbirlerine mirasçı olur. Mesela, koca eşini bir defa boşadıktan sonra iddet bitmeden kadın vefat ederse, kocası kendisine varis olur veya koca vefat ederse kadın kocasına varis olur. Koca 3 talakın 3'ünü birden kullanmışsa her ikisi de birbirine mirasçı olmaz. Ancak koca ölüm döşeğindeyken eşi mirasçı olmasın diye 3 defa kendisini boşarsa, Hanefi mezhebine göre koca iddet süresinde vefat ederse kadın kendisine mirasçı olurken, iddet bittikten sonra vefat ederse kadın kocasına mirasçı olmaz. Şafii mezhebine göre ise bu hususta meydana gelen boşanma ile alakalı ölüm döşeğinde vefat etme ile diğer durumlar arasında herhangi bir fark yoktur.
0: Her güne bir fetva.
2: Güzel Şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Çağrı FM.
6: Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
7: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
6: Roman Kuşağı başlıyor.

Kaçak Yolcu. Yazar Sadullah Aydın. Etiket Yayınları. Seslendiren Yunus Çetin. 7. Bölüm. Kurbanlar kesen, putları kırıp puthaneleri ateşe veren, mazlum ve yoksullardan af dileyip infak ve sadakalarıyla onları ihya etmeye çalışan Ninovalılar, nihayet büyük tövbe yürüyüşüne hazır hale geldiler. Bilge Yasmah'la buluşmadan saatler sonra şehrin öbür tarafında, sarayın ters yönünde bulunan Dicle Nehri'nin kıyısından yüksek yamaçlara tırmanmayla varılan, üstü binlerce insanı alacak geniş düzlüklere sahip dağa doğru yürüyüş başladı. Ninovalılar erkek kadın, çoluk çocuk, genç ihtiyar binler, on binler halinde dağa doğru akıyorlardı. Her yer insan seline teslim olmuş, her taraftan insanlar aşk ve coşkuyla dağa tırmanıyorlardı. Şehir boşalmış, sessizliğe gömülmüştü. Sadece insanlar değil, hayvanlar bile şehirden çıkmış, halkla birlikte dağa tırmanıyordu. Ninovalılar sürülerini önlerine katmışlar, dağın tepesinde tövbe sonrası çoğunu kurban etmeyi düşünüyorlardı. İnsan selinin en önünde Kral Osnappar, Kraliçe Alitta, Baş Muhafız Şarrukin, saray erkanı, devlet yetkilileri, komutanlar, şehrin ileri gelenleri, bilginler vardı. Kralın üstünde pahalı, yumuşak, görkemli elbiseler yoktu. Keçi kılından kaba, vücudu acıtan siyah bir gömlek giyinmişti kral. Örgülü saçlarını dağıtmış, taşlara, çakıllara çarpıp kanayan çıplak ayaklarının acısına aldırmadan yerden avuçladığı toprağı başına dökerek hıçkırıklar içinde koşar adımlarla yürüyordu. Hemen yanı başında Kraliçe Alitta vardı. O da köle kadınların giyindiği ucuz kumaştan bir şala bürünmüştü. Perişan bir haldeydi. Korkudan gözleri kocaman açılmış, şaşkınlık ve panik içinde ağlıyor, "Bizi bağışla ey Yunus'un merhametli Rabbi!" diye dua ediyordu. "Gaflet ve günahlarımızdan ötürü çok pişmanız. Bize acı, yüreklerimizden kopup gelen bu pişmanlık feryatlarımızı duy." Devlet yetkilileri, subaylar, muhafızlar ve halk da krallarını örnek almışlar, vücutlarında izler bırakan kıldan, kaba, sert kumaştan elbiselere bürünmüşlerdi. Hepsinin de ayakları çıplaktı. Kadınların, erkeklerin, çocukların çıplak ayakları taşlara çarpa çarpa morarmış, yara bere içinde kalmış, kanamış, dizleri çürüklerle donmuştu. Hepsi de feryat ve figan içinde bağırıyorlar, başlarına toprak saçıyorlar, arşı titreten sesleriyle Allah'tan af diliyorlardı. Dehşetten kalpleri göğüslerinden dışarı fırlayacakmış gibi atan, kurumuş boğazlarından hırıltılı sesler çıkaran kadınlar, elleriyle göğüslerini döverek, saçlarını yolarak, durmak bilmeyen gözyaşları akıtarak, bağırmaktan kısılmış yürek burkan sesleriyle "Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz ey yüce Allah!" diye yakarıyorlardı. "Bizi affet, bizi yaşlandıran, çocuklarımıza kabuslar yaşatan bu korkunç bulutu üzerimizden kaldır. Bundan böyle senden başka ilah tanımayacağız. Yunus'a yaşattığımız acılardan dolayı pişmanız, erkeklerimiz de pişman. Huzurunda boynumuz bükük, zillet içinde diz çöktük önünde. Bundan böyle yuvalarımızda sadece sana, ey Yunus'un ilahı sadece sana kulluk edeceğiz. Sadece senin için alınlar yere kapanacak. Putlarımızı kırdık, puthanelerimizi ateşe verdik. Atalarımızın dinini bir daha geri dönmemek üzere bıraktık." Ninovalılar sel gibi dağın tepesine akıyordu. Kalabalığın ucu bucağı görünmüyordu. Kral dağın tepesine ulaşmak üzereyken bile kalabalıklar Ninova'dan çıkmaya devam ediyordu. Büyük kalabalık kıvrılan bir yol gibi Ninova'dan dağa doğru uzanmıştı. Kral Osnappar dağın geniş düzlüğüne ulaşınca durdu. Başını yavaşça çevirip arkasına baktı. Feryatları arşa yükselen hüzünlü, korkmuş, perişan halkının deniz dalgalarını andıran kütlesini bulunduğu zirveden kuş bakışı izledi. Sonra gözlerini yumdu. Sert toprağa diz çöktü. Başını dermansız bir hastalığa yakalanmış, çaresiz bir adamın tavrıyla önüne eğdi. Derin bir sessizliğe gömüldü. On binlerce insan çekirge sürüsü gibi dağın üzerini, etrafını, her tarafını kaplayınca kral ayağa kalktı. Dirseklerine kadar sıvalı çıplak kollarını iki yana açıp havaya kaldırdı. Ağlamaktan etrafı kırışıklıklar içinde kalmış, morarmış, kan çanağına dönüşmüş gözlerini gökyüzüne dikti. Boğazından çığlığı andıran bir ah çekti. İç paralayıcı bir şekilde inledi. Sonra hüzün ve pişmanlıktan eriyen sesi
dalga dalga kalabalığın üzerinde yükseldi. Ey yüce yaratıcı! Şimdiye kadar ruh ve zihinleri karanlıklara teslim olmuş, atalarından gelen batıl inançları doğru sanıp taassup içinde ona sarılmış günahkar bir halkın adına sana sesleniyorum. Verdiğin nimetleri kendilerinden bilip azgınlaşmış, zulüm ve nankörlük içinde boğulmuş, şımarık bir toplumun başındaki adam olarak yüzümü sana dönüyorum. Ey yüce yaratıcı! Ben ve halkım pişmanız. Yaptığımız tüm kötülükler için gerçekten çok pişmanız. Nefsimize uyduk. Şeytanın telkinlerini gerçek sandık. Kurtuluşumuz için çırpınan peygamberinden yüz çevirdik. Onu incittik. Küstürüp aramızdan gitmesine neden olduk. Yaptıklarımızdan ötürü mahcubiyet içindeyiz. Kral Osnappar birden acıdan kahrolmuş, yanık bir sesle ağlamaya başladı. Tüm gücüyle göğsünü yumruklayarak bağırdı. Andolsun! Andolsun ey yüce Allah! Bir daha asla putlara dönmeyeceğiz. Senden başkası için alınlarımız yere değmeyecek. Peygamberin Yunus'u bulup ondan sana nasıl ibadet edilmesini öğreneceğiz. Bundan böyle bu ülke Ninova haddi aşmış barbar şımarık zalimlerin ülkesi değil. Tek bir Allah'a inanan, adaleti şiar edinmiş iyilerin yurdu olacak. Kral Osnappar derin bir soluk aldıktan sonra tekrar haykırdı. Bundan böyle Ninova iyilerin yurdu olacak. Yunus'un Rabbine inanan, Yunus'u rehber edinen iyilerin yurdu. Kral Osnappar sesi kısılıncaya kadar dua etti. Yüreği gamla, pişmanlıkla, ihlas ve samimiyetle doluydu. Bıraksalar oracıkta ölünceye kadar acıklı iniltiler içinde Rabbine yalvaracak, ona olan sevgi ve bağlılığını haykıracaktı. Kralın arşı titreten coşkulu duası Ninovalıları kendinden geçirmiş, kadın erkek herkes derin bir pişmanlık içinde ağlamaya başlamıştı. Tüm kainat ağlama sesleriyle dolmuştu sanki. Ağlama sesleri Dicle'nin coşkulu dalgalarının hışırtısıyla birleşiyor, kalplerdeki hüznü daha da arttırıyordu. Taşlar, ağaçlar, yer, gök hüzün kesilmişti adeta. Varlığın adı hüzün olmuştu o an. Pişmanlık, tövbe, ihlas dolu yüreklerle Rabbe yöneliş bir rahmet yağmuru gibi günahları yıkıyor, Ninova üzerinde asılı kalmış gazap bulutunun artık gitmek üzere olduğu his ve ümidine aşılıyordu. Yürek burkan dua ve yalvarışın ardından Kral Osnappar tekrar toprağa diz çöktü. Sonra secdeye kapandı. Krallarının secdeye kapandığını gören Ninovalılar da secdeye kapandılar. Dağ, taş secdeye kapanan insanlarla görünmez olmuştu. Ninova dağıyla, taşıyla secde kesilmişti. Muhteşem bir manzaraydı. Mümin yürekleri coşturan, iman patlamasına yol açan tarihi anlardan biriydi. Bir zamanlar Allah'a isyan eden, katı yürekli, acımasız barbarlar olan bu insanlar, şimdi secdede, hıçkırıklar içinde Allah'tan af diliyorlardı. Gerçekten

araç kararsız bir hali vardı sanki. Sonra sertleşti biraz, ulumayı andıran sesler çıkardı. Haşinleşti, kararlılığı arttı, giderek hırçınlaştı ve çok geçmeden şiddetli bir Poyraz'a dönüştü. Secdedeki insanların elbiselerini balon gibi şişiren, vücutlarına kamçı gibi çarpan acımasız bir rüzgar olup çıktı. Az önce secdelerden yükselen acıklı hıçkırıklar yerini ortalıkta çılgınlar gibi uluyup duran rüzgarın sesine bırakmıştı. Rüzgarın hışmına uğrayan ağaçlar çatırdıyor, yerlere kadar eğilen dalları daha fazla tutunamayıp havada savruluyor, Dicle'nin kabaran suları dev dalgalar halinde kıyıya hücum edip taş kemerleri aşıyor, Ninova'nın kıyı kenarında bulunan mahallelerine su banyosu yaptırıyordu. Terk edilmiş şehrin sokakları ıslık çalan rüzgarın azgın öfkesi altında sarsılıyor, rüzgar girdiği her yeri savaş alanına çeviriyordu. Rüzgar çılgınlaştıkça çılgınlaştı. Korkusuz bir cengaver gibi gözünü Ninova'nın üzerine bir karabasan gibi çöken karanlık buluta dikti, yükseldi. Bulutun etrafını sardı, sonra sürükledi onu. Rüzgarın korkunç kuvvetine dayanamayan gazap bulutu yavaş yavaş şehrin üzerinden uzaklaştı. Çok geçmeden de ufukta kayboldu gitti. Karanlık bulut gidince rüzgar da kendine geldi. Öfkesi dindi, yumuşadı. Az önceki çılgınlığından utanır gibi hafif bir meltem halinde varlığını sürdürdü. Bu arada karanlık buluttan boşalan gökyüzünde ıslak, mavi bulutlar oluşmuştu. Su yüklü bulutlar şehrin üstünde toplandı. Rüzgar bu defa yerini yağmura bıraktı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Yağmur yağdıkça Ninova temizlendi. İmanla yıkanan mümin bir yürek gibi kirlerden arındı. Siyah buluttan çıkıp evleri, damları, duvarları, bacaları, balkonları karartan korkunç is yağmur yağdıkça silindi. Şehir bulut öncesi eski halini aldı. Şiddetli yağmurun altında sırılsıklam olan Ninovalılar tekrar masmavi göklerine kavuşmanın sevinci içindeydiler. Yüzlerindeki sarılık da gitmiş, yüzlerinden aşağıya şarıl şarıl dökülen yağmur suları yüzleri gibi gönüllerini de parıltılar içinde bırakıyordu. Yağmur da rüzgar gibi görevini başarıyla yerine getirince sakinleşti. Sonra tamamıyla dindi. Gökteki koyu mavi bulutlar dağıldı. Çok geçmeden yeni bir dirilişi muştular gibi parlak bir güneş, göz kamaştırıcı bir heybetle ufukta göründü. Her tarafı ışığa ve ısıya boğdu. Yağmur sularıyla yıkanmış, kir ve paslarından arınmış Ninova, güneşin gülümseyen ışınları altında ışıl ışıl oldu. Mest edici bir renk cümbüşü cadde ve sokaklarda at koşturmaya başladı. Ninovalıların yakarışları adresini bulmuş, halisane duygularla yapılan tövbe kabul edilmişti. Azap kalkmıştı Ninova'nın üzerinden. Ninovalılar yine secdedeydiler. Bu defaki şükür secdeleriydi. Yüce yaratıcıya teşekkür secdeleri. Yine gözyaşları akıyordu ama mutluluk ve sevinç gözyaşlarıydı bunlar. İnsanlar büyük bir coşkuyla birbirlerine sarılıyorlar, heyecanla tokalaşıyorlar, gülüyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlar. Allah'a olan sevgi ve teşekkürlerini tekrar tekrar ilan ediyorlardı. Şehrin ileri gelenleri, mal mülk sahipleri, kendileriyle birlikte getirdikleri hayvanları hiçbir tereddüt hissi taşımadan cömertçe kurban ediyorlardı. Sadece kral yüzlerce kurban kestirmişti. Kurban etleri küçük tepecikler halinde birikmişti. Ninova'nın yoksulları belki de günlerce doyasıya et yiyeceklerdi. Mutluluk, neşe her yeri sarmıştı. Ruhlardaki neşe yüzlere yansımış, gözler mutlulukla parlıyordu. Ninova artık bambaşka bir Ninova'ydı. Ölmüş ama tekrar dirilmişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Putların, putperestliğin dönemi bir daha gelmemek üzere kapanmıştı. Ninovalılar mutluydular. Hem kurtuluşun hem de gerçek ilaha kavuşmuş olmanın sevinç ve mutluluğuydu bu. Tek bir dertleri kalmıştı. Yunus. Yunus'a kavuşma hasretiyle yanıp tutuşuyorlardı. O da gelse mutlulukları tamamlanacak, kemale erecekti. Özlemle, hasretle, sabırsızlıkla Yunus'un geleceği günü bekliyorlardı. Kaçak Yolcu adlı romanın 7. bölümünü dinlediniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: İlginç bir tespiti paylaşmak istiyorum. Birçok erkek eşinin kendisinden sevgi ve ilgi beklentisini yadırgar. Ya bıktım artık bundan, sevgi ve ilgi, sevgi ve ilgi istiyor diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu sevgi ve ilgi beklentisi ve isteği olmazsa evlilikler darmadağın olur. Yaratıcı sistemi mükemmel kurmuş. Sistemin gereğini yerine getirin. Düşünün, eşiniz yani karınız sizden sevgi ve ilgi beklentisi yok. Siz akşama kadar umurunda olmazsınız ki. O gelen paraya bakar sadece. Sadece sizi birbirinize bağlayacak para olur, madde olur. Kadın parasını alır, gerisi umurunda olmazsınız. Akşam gelmişsiniz, gelmemişsiniz, yemek yediniz, yemediniz, erkenden yatar, sabah kalkar. Hiç benimle ilgilenmiyorsunuz demeye başlarsınız. Çünkü sizinle duygusal bir bağ yok. Bakın yaratıcı erkeğin önemsenmesi için, erkeğin değer görmesi için kadını erkeğe bu anlamda muhtaç etmiş. Sevgi ve ilgiyle onu adeta takip ediyor. Erkek de kadına muhtaç. Kadın erkeğe, erkek kadına muhtaç. Bu muhtaçlık evliliği devam ettiriyor. Bu ihtiyaç ortadan kaldırılsa bir pansiyonda kalan iki kişi gibi olursunuz. Bir otelde kalan iki kişi gibi olursunuz. O yüzden eşimizin sevgi ve ilgi ihtiyacını karşıladıkça onun bize olan ihtiyacı daha da artar. Bize vereceği değer daha da artar. Ekmek gibi, su gibi bizi aramaya başlar. Erkeğin cinsel ihtiyacı, kadının romantizm ihtiyacı, duygusal ihtiyacı aslında evlilik sürecini tamamlayan temel iki unsurdur. Bu iki unsuru yok ettiğiniz zaman evliliğin temeli dağılmış olur. Artık madde üzerinden, çıkar üzerinden, menfaat üzerinden devam eden bir ilişkiye dönmeye başlar. Hasılı demem o ki, iyi ki kadınların erkeklere sevgi ve ilgi ihtiyacı var. Yoksa erkekler gün içerisinde unutulduklarını, merak edilmediklerini, aranmadıklarını göreceklerdi.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
4: Fiyatlar nasıl?
5: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
5: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altdire Çarşaf.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 3134.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber Merkezi'nden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 2 Haziran Salı, yeni bir gündeyiz. Gün boyu yaşanmış gelişmelerle Rehber TV'de ekranlarınızdayız kıymetli izleyenler. Günün öne çıkan başlıkları nelerdi? Arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. İran'dan Siyonist işgalcilere uyarı başlığını attık kıymetli izleyenler. Donald Trump'ın malum Lübnan'da ateşkes açıklamasından kısa bir süre sonra Siyonist terör şebekesi yine Lübnan'a saldırılar düzenledi. İran'dan işgalcilere uyarı geldi. Siyonistleri vurmakla tehdit etti. Birazdan detayları bülten içerisinde aktaracağız. Yine Lübnan'la ilgili diğer bir haber. Lübnan'da bir de Şakif Kalesi meselesi var. Siyonistler işgal ettik diye basına görüntüler servis ettiler. Ama Hizbullah bu durumu yalanladı ve Siyonistlere geçit vermediklerini belirtti. Yine detaylarımız var, bülten içerisinde aktaracağız. Diğer iki başlığımız iç gündemle ilgili kıymetli izleyenler. İç gündemde de CHP ile ilgili yine yolsuzluk, rüşvet, irtikap meseleleri ne yazık ki malumunuz bitmiyor. İki ayrı ilde, hem Antalya'da hem İzmir, Çeşme'de yine gündeme düşen bazı iddialar vardı. Detaylarına birazdan bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız taksicilerle ilgili. Dün sosyal medyada epey bir gündem oldu. Aslında hepimizin mutlaka bir kere de olsa bazı taksicilerin haram ağlarına düştüğümüz olmuştur. Bu kez yine farklı bir turist bu haram ağa düştü. Bereket versin ki süreci kamera kaydına almış. 300 lira tutacak mesafeye taksici 7300 lira para almış. Ne yazık ki gözaltı oldu, tutuklama oldu. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Son günlerde ABD'nin artan ateşkes ihlallerine İran İslam Cumhuriyeti'nden sert yanıt geldi. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurdu, bir drone'u da düşürdü.
1: ABD'nin ateşkes ihlalleri ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi'nde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umkasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
0: Donald Trump'ın dün açıklamaları vardı. Donald Trump, İsrail, Siyonist rejim Lübnan'a saldırmayacak demişti. Bununla ilgili saatler geçti. Saatler sonra Siyonist işgal rejiminin saldırılarına şahit olduk. İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan işgal rejimine uyarı geldi. Siyonist rejimin Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyiyle askeri bölgelerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırı kararı sonrası İran İslam Cumhuriyeti'nden peş peşe sert açıklamalar geldi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki Siyonistlere tahliye uyarısı yaptı. İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki yerleşimcilere duyuruyoruz ki, ekli haritada belirtilen ve yukarı celile, aşağı celile, Golan Tepeleri ve Hayfa'yı kapsayan bölge, şu andan itibaren kapalı bir askeri bölge haline gelmiştir. Suçlu liderleriniz Beyrut'un güney banliyölerini veya Beyrut şehrini hedef alırsa, bu bölge İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının hedefi olacaktır. Abdullahi, Filistinlilere de direniş mesajı gönderdi. Şerefli Filistin halkına diyoruz ki, topraklarınızı geri alma zamanı geldi. Ateşimiz hizmetinizdedir. Yerleşimcilerin işgal altındaki topraklardan ayrılması, sizin bu topraklara dönüşünüzün bir başlangıcı olabilir. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ise, ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir diyerek ABD ile Siyonist rejimi uyardı. İran devrim muhafızları istihbaratı da aynı bağlamda Lübnan ve Gazze sınırlarının aşınmasının bir savaş sebebi olduğuna ve yeni cepheler açacakları tehdidinde bulundu.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Lübnan'daki son gelişmeler için acil oturum düzenlendi. Oturumda işgalcilerin Lübnan topraklarındaki askeri varlığı ve saldırıları sert şekilde eleştirildi.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın güneyinde tırmanan gerilim nedeniyle acil oturumla toplandı. Oturumda işgalcilerin Lübnan topraklarındaki askeri faaliyetleri, devam eden saldırılar ve ateşkes ihlalleri gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marta Amaak Yapobi, işgalcilerin Mavi Hat'ın kuzeyinde Lübnan topraklarındaki varlığının ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. Pobi, işgalcilerin Zahrani Nehri'nin güneyindeki bölgeler için yaptığı tahliye uyarılarının Güney Lübnan'ın büyük bölümünü fiilen savaş alanına çevirdiğini ifade etti. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Arafa ise işgalcilerin ülkesinin güneyinde altyapıyı ve sivil yerleşimleri hedef aldığını belirterek saldırıların binlerce kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Arafa, Lübnan Devleti'nin vatandaşlarının güvenliğinin tek garantörü olduğunu vurgulayarak, işgalcilerin saldırılarının asıl amacının Lübnan Devleti'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemek olduğunu ifade etti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jérôme Bonafont ise ülkesinin acil oturum talebinde bulunduğunu belirterek, işgalcilerin Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin stratejik bir hata olduğunu söyledi. Bonafont, devam eden askeri saldırıları haklı gösterecek hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade etti. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz ise konuşmasında Hizbullah'ı hedef aldı. Waltz, Hizbullah'ın Lübnan'ı İran'ın bölgesel politikalarının bir aracı haline getirdiğini öne sürerek gerilimin düşürülmesi için saldırılarını durdurması gerektiğini savundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar duracak açıklaması yaptı. Saatler sonra Siyonist işgal ordusu Lübnan'a yeniden saldırdı. İşgal rejiminin son Lübnan saldırısında 6 sivil şehit oldu.

0: Binanın yakınındaki bir binayı vurdu. Saldırıda iki sivil katledildi. 23 kişi de yaralandı. Böylelikle Lübnan'da işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu.
1: Siyonist rejimin saldırılarına Hizbullah da boş durmuyor sayın seyirciler. Lübnan İslam Direniş Hareketi Hizbullah, Güney Lübnan'daki Şakif Kalesi çevresinde Siyonist işgal güçlerine karşı yıpratma savaşının sürdüğünü açıkladı. Direniş, işgal ordusunun bölgede kalıcı hakimiyet kuramadığını ve operasyonlarda kayıplar verdiğini bildirdi.
0: Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah, Güney Lübnan'da yaşanan çatışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Siyonist işgal ordusunun Şakif Kalesi ve çevresini kontrol altına almak için günlerdir yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi. Direniş Hareketi, işgal güçlerinin hedeflerine ulaşmak için hava saldırıları ve topçu atışlarına başvurduğunu kaydetti. Buna rağmen direniş mücahitlerinin sahada etkili karşılık verdiği ve işgal birliklerinin ilerleyişini engellediği ifade edildi. Hizbullah, Siyonist işgal rejiminin Şakif Kalesi'ni ele geçirdiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamaya göre bir işgal birliği yoğun duman desteği altında kaleye sızarak fotoğraf çekti ve bu görüntüler daha sonra propaganda malzemesi olarak servis edildi. Hizbullah, Şakif Kalesi'nde herhangi bir askeri noktasının bulunmadığını ve yayımlanan görüntülerin sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Öte yandan Hizbullah'ın Zavter el-Şarkiya bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı operasyonu işgal ordusunda kayıplara yol açtı. Siyonist işgal rejimi, Givati Tugayı'nda görevli bir yüzbaşının öldürüldüğünü, aralarında tabur komutanı ve subayların da bulunduğu 7 askerin yaralandığını kabul etti. İşgal ordusuna ait askeri çevrelerin, Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sahadaki en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Direniş güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonların, işgal ordusunun Güney Lübnan'daki hareket kabiliyetini sınırlandırdığı belirtiliyor.
1: Filistin gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bugün MİT Başkanı'nın Hamas heyetiyle bir görüşmesi vardı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclis Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi konuşuldu.
2: Devam ediyoruz. Geçen sene Haziran ayında MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes hükümlerine bağlı kaldıklarını ifade ederken Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal eden uygulamalarına ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Toplantıda Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarla garantör ülkelerden biri olan Türkiye'nin ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi.
0: Görüşmede başta Kudüs olmak üzere bölgeyi hedef alan

0: işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ateşkesin birinci aşamasında tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.
1: İşgalci Siyonistler Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye'de onlarca evi ateşe verdi. Batı Şeria'da ise Yahudi çeteler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki zeytinlikleri hedef aldı. Filistinliler işgalcilerin korumasındaki Yahudi çetelerin saldırıları nedeniyle yangına müdahalenin engellendiğini bildirdi.
0: Siyonist işgalciler Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesi ile Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi.
1: İşgalci rejim, Filistin'deki camilerde ezanı yasaklamak için sunulan tasarıyı onayladı. Tasarı, Siyonistlere ezanı durdurma ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması Siyonist Meclis'in onayıyla gerçekleşecek. Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri, işgalcilerin bu adımına tepki göstererek, bunun ezanın okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı.
0: İşgalci rejimin sözde yasama komitesi, Siyonist İtamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan ezanla ilgili yasa tasarısını onayladı. Taslak yasa herhangi bir camide ruhsat olmadan ses sisteminin kurulmasının veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve ruhsat verilmesinin gürültünün yoğunluğuna ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre değerlendirileceğini öngörüyor. Tasarı işgalcilere ezanın derhal durdurulmasını talep etme ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması için Knesset'in onayına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda açıklama yapan Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Genel Otoritesi Başkanı ve Mescid-i Aksa'nın vaizi Şeyh İkrime Sabri, ezan okunmasını engelleme veya sesini kısma yönündeki tekrarlanan başarısız girişimlerin ardından ezan konusunun yeniden gündeme geldiğini belirtti. Şeyh Sabri, ezan okunmasını yasaklama girişiminin tehlikeli bir hal aldığını, bunun ezan okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı. Uluslararası ve siyasi açıdan bakıldığında işgalci gücün ülkedeki mevcut durumu değiştirme hakkının olmadığını vurgulayan Şeyh Sabri, sözlerine şöyle devam etti. Dini açıdan bakıldığında ezan, İslami bir kanun ve bir ibadet eylemidir. Bu nedenle işgalci yetkililerin buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışmaları da mümkün değildir. Çünkü bu ibadet özgürlüğüne aykırıdır. İşgalci yetkililer ezan okunmasının kargaşa ve gürültüye yol açtığını düşünmemeli. Aksine kargaşa ve gürültünün uçak, tank, buldozer ve bomba gibi saldırgan savaş makinelerinden kaynaklanmaktadır.
1: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejiminin himayesi altındaki Siyonist Yahudilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını raporlaştırdı. Rapora göre saldırılar her gün tekrar eden terör eylemlerine dönüştü. Raportörler, Siyonist şiddete karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu.
2: The fourth plenary meeting.
0: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Raportörler, işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor.
1: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Antalya ve İzmir'de CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar yaşanırken Çeşme Belediyesi'nde ise imar rüşveti iddiaları savcılığa taşındı.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar üzerine bazı kişilerin elinde para trafiği ve rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler bulunduğu yönünde çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Öte yandan CHP'li Çeşme Belediyesi'nde ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları da kamuoyunun gündemine oturdu. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, eşi ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olan Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde ruhsat işlemlerinden imar uygulamalarına kadar pek çok alanda rüşvet, usulsüzlük ve görevin kötüye kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı. Dosyada bazı yapı kullanma izinleri ve ruhsat işlemleri karşılığında yüklü miktarlarda para alındığı ve çeşitli bağışların şart koşulduğu iddia edildi. İddialarla ilgili olarak sahte imza, ruhsat ve evrakların kriminal incelemeden geçirilmesi de talep edildi. Hem Antalya'daki soruşturma hem de Çeşme'deki suçlamalarla ilgili adli süreçler devam ederken yetkili makamların yapacağı incelemelerin sonucu merakla bekleniyor.
1: İstanbul merkezli 27 ilde dolandırıcılık suçlamalarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.
0: İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
1: Dünyaca namı duyulmuş taksicilerimiz var bizim. Öyle ki turist ülkeye gelecekse ilk taksiciler hakkında uyarı alır. Temiz olanlar, işini hakkıyla yapanlar var mı? Elbette var. Fakat o bazı taksicilerin haram ağına düşmeyen de yok denecek kadar az maalesef. İstanbul'da bir turisten yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk için, yani 300 lira tutacak mesafe için tam 7300 lira tahsil ettiği iddia edilen taksici gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen taksiciye 141.500 lira ceza kesildi, aracı da trafikten men edildi.
3: Taxi?
4: JVK Park Bosporus.
3: Yes.
4: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
3: Okay.
0: İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan taksi sorunu, yabancı yolculara yönelik fırsatçılık vakalarıyla yeniden gündeme geldi. Bu kez olayın merkezinde Amerikalı bir turist yer aldı. Yaşadıklarını kayıt altına alan yabancı turist bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde taksi şoförünün yaklaşık 300 lira tutması beklenen mesafe için 50 euro yani 2677 lira talep ettiği görüldü. Yolcunun bu teklifi kabul etmesiyle başlayan süreç, ödeme aşamasında daha da tartışmalı bir hale geldi. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen yolcu, POS cihazı üzerinden işlem gerçekleştirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Taksi sürücüsü karttan 7282 lira çekti. Bu diyalog sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis taksi sürücüsünü gözaltına aldı. Taksici, dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şoföre ayrıca 141.500 lira idari para cezası kesildi. Tabii taksi de trafikten men edildi.
3: Yes.
1: Temiz taksicilerimizi bu olaydan uzak tutuyoruz. Onlara selam gönderiyoruz. Ama ne yazık ki maalesef Türkiye'nin büyük bir sorunu taksicilik Türkiye'de artık bir dolandırıcılık halini almış durumda. TÜİK, hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 2025 yılı hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. En fazla israf olan gıda grubuysa taze meyve ve sebzeler oldu.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında tek kişilik hane halklarının konut ve kiraya %41, gıda ve alkolsüz içeceğe %14,3 ve ulaştırmaya %14,4 pay ayırdığı kayıtlara geçti. Hane halkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hane halklarının gıda ve alkolsüz içeceklere %23,7, konut ve kiraya %22,4 ve ulaştırmaya %18,1 pay ayırdığı tespit edildi. Hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde en büyük payı %39,7 ile taze meyve ve sebze aldı. Bunu %32,5 ile ekmek, %15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi.
1: Ticaret Bakanlığı devre tatil ve devre mülk satışlarında tüketicilerin mağdur edilmesine yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekerek uyarı yayımladı. Bakanlık ayrıca son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığını açıkladı.
0: Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetlere karşı tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Bazı firmaların ücretsiz tatil vaadi, mevcut devre mülkün satılacağı yönündeki teklifler ve çeşitli ikna yöntemleriyle tüketicileri yeni sözleşmeler imzalamaya yönlendirdiği, bazı şikayetlerde ise tüketicilerin bilgisi dışında vekaletname kullanılarak tapu devir işlemleri yapıldığı öğrenildi. Mağduriyet yaşayan vatandaşların ödeme iadesi veya satış iptali için firmalarla iletişime geçtiğinde benzer yöntemlerle ikinci kez satışa yönlendirildiği ve yeniden ödeme yapmak zorunda bırakıldığına dair başvurularda bulunuyordu. Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ayrıca 62 firmaya toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. 3 firmaya yönelik incelemeler ise sürüyor. Bakanlık, vatandaşların imzalayacakları sözleşme ve vekaletnameleri dikkatlice incelemeleri, ücretsiz tatil vaatlerine karşı temkinli olmaları ve hak kaybı yaşamamaları için yasal haklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olduğu ve kendilerinden herhangi bir ad altında ödeme alınamayacağı hatırlatıldı.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını belirledi. Alım fiyatları ikinci grup ürünler için ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi.
0: Hububat hasadı yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup halihazırda belli bölgelerde başladı. Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandı. 2026 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ikinci grup ürünler için ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Bakanlıkça üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira ton başına ise toplam 3.014 lira destek ödemesi yapılacak. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için tonuna 19.514 lira, arpa içinse 15.764 lira geçmiş olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları ikinci grup makarnalık buğday için ton başına 18.500 lira, ikinci grup ekmeklik buğday için 18.500 lira, ikinci grup arpa için 14 bin lira olarak belirlendi.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle Bingöl'de köy ve ilçe ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, temel hizmetlerde ciddi aksamaların olduğuna vurgu yaptı. Kamu kaynaklarında adalet ve iş alımında liyakat ilkelerinin uygulanmadığını kaydeden Emiroğlu, "Yetki değil, teklif makamındayız. Kent yöneticileri halkın sorunlarına kulak vermeli," dedi.
0: Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Kurban Bayramı süresince Bingöl merkez, ilçe ve köylerde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen Emiroğlu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini İlka mikrofonuna değerlendirdi. Emiroğlu, Bingöl genelinde belediye hizmetleri noktasında ciddi aksamalar müşahede ettiklerini söyledi.
5: Yol, su, ulaşım gibi temel hizmetlerde maalesef sorunlar olduğu yerde duruyor. Bu kadar imkana rağmen, özellikle Bingöl merkez için söyleyeyim, bu kadar iktidar gücüne ve desteğine rağmen temel hizmetlerde ciddi aksamalar olduğu görülüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bize ilettiği şikayetler var.
0: Kamu kurumlarındaki istihdam süreçlerine ve kaynak aktarımlarında adalet ve liyakat ilkelerinin çiğnendiğini belirten Emiroğlu, bunun sandıkta olumsuz yansıması olacağına işaret etti.
5: Kamu kaynakları sadece yönetimi elinde bulunduran kişinin veya onun mensup olduğu partinin veya onun hitap ettiği siyasi çevrenin hizmetine verilmemelidir. Eğer bir işe alımda liyakat yerine, ehliyet yerine veya gerçekten hakkaniyet yerine başka şeyler kıssas olarak kabul ediliyorsa, sırf kendi siyasi görüşündendir veya kendi partisine mensuptur diye birileri kamu kurumlarında istihdam ediliyorsa veya onlara ayrıcalık tanınıyorsa, orada sağlıklı bir yönetim anlayışından bahsedilemez. Dolayısıyla vatandaşımızın da halkımızın da bunları gördüğünü, bunları mutlaka değerlendirdiğini, bundan sonraki süreçlerde de tercihlerini bu pratik üzerinden şekillendireceğini de biliyoruz.
0: Emiroğlu, halkın sorunlarına çözüm getirilmesi konusunda yetki değil teklif makamında olduklarına vurgu yaparak mülki amir ve yerel yöneticilere çağrı yaptı.
5: Elinde yetki bulunduranları bir şekilde harekete geçirme adına da bazen yüz yüze, bazen medya üzerinden, bazen başka vesilelerle halkımızın bize ilettiği sorunları iletiyoruz. Sadece sorun iletmekle de kalmıyoruz. Kendi çözüm önerilerimizi de bunlarla birlikte muhataplarımıza iletmek suretiyle bu kenti daha yaşanabilir bir kent haline getirme, buradaki potansiyeli daha iyi kullanma adına bir çaba içerisine girmiş durumdayız. Elinde yetki bulunduranların da, mülki amirlerimizin de, buradaki yöneticilerimizin de halkın taleplerine, halkın isteklerine kulak vermelerini, bunlara dair hızlı çözümler geliştirmelerini istiyoruz.
1: Bursa'dan bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bursa'da başıboş köpeklerinin saldırdığı kümeste 33 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tavukların sahibi başıboş köpek sorununun çözümü için yetkililere seslendi.
0: Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı. Mudanya'nın Güzel Yalı Siteler Mahallesi, eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarında dolaşan 3 başıboş köpek, bir sitenin bahçesinde bulunan kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. Saldırıda kümesteki 30 tavuk öldü. Yalnızca 2 tavuk kurtuldu. Saldırı bununla da kalmadı. Başıboş köpeklerinin daha sonra bitişikte bulunan başka bir kümese de girerek burada bulunan 3 tavuğu daha parçaladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşanan maddi kayba ve çocuklarının güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle yetkililere çağrı yaptı.
1: Sıradaki haberimiz azmin ve gayretin getireceği başarıyla ilgili. Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Karagöz, kızının cesaretlendirmesiyle üniversite sınavına girdi. Zorluklara rağmen hedefinden vazgeçmeyen Karagöz, Sakarya Üniversitesi'ni kazanarak yıllardır kurduğu üniversite hayalini gerçekleştirdi.
0: Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Karagöz, azmi ve kararlılığıyla eğitimin yaşının olmadığını gösterdi. Gençlik yıllarında gerçekleştiremediği üniversite hayaline yıllar sonra yeniden sarılan Karagöz, kızının desteğiyle üniversite sınavına başvurdu. Sınava hazırlandığı dönemde bir de kaza geçiren Karagöz, elindeki yaraya rağmen sınava girerek mücadelesinden vazgeçmedi. Emeklerinin karşılığını alan Karagöz, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü kazandı. Bugünse genç öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak eğitim hayatına devam ediyor.
6: İlkokul mezunuyum ben. Ortaokulu ve liseyi de dışarıdan bitirdiğim için öğretmenle bir diyaloğum olmadı benim. Yani hoca eğitimi almadığım için kazanabileceğimi de hiç düşünmemiştim zaten. Dolayısıyla da sınava girdim. Sınavdan önce de küçük bir kaza geçirmiştim. Elim, parmağım bayağı ciddi hasar almıştı. O halde girdim sınava zaten. Ertesi günü hemen sınav vardı.
0: Karagöz, üniversite tercihinde kızının da büyük desteğini gördüğünü söylüyor. Öğrenme arzusunun kendisini bu yola çıkardığını belirten Karagöz, eğitim hayatından büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.
6: Ben sadece öğrenmek ve okumak için, o içimdeki bilgi açlığını yok etmek için buradayım. Bıraksam mı acaba, hani gerek de yok aslında dediğim zamanlar oluyor ama hayır. Buraya geldiğimde, kampüse geldiğimde çok mutlu oluyorum.
0: Azmiyle takdir toplayan Hacer Karagöz, hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığını gösteriyor.
1: Muş'ta kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle küçükbaş hayvanlarını sıcak bölgelere götüren besiciler havaların ısınmasıyla birlikte sürüleriyle yeniden yüksek rakımlı yaylalara dönmeye başladı. Karadeniz'de de havaların ısınmasıyla birlikte sürüler yaylalara çıkarılmaya başlandı.
0: Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin yayla mesaisi başladı. Kış aylarını daha elverişli iklim şartlarına sahip çevre illerde geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını yeniden kentin yüksek rakımlı yaylalarına götürmek üzere yola çıktı. Kasım ayından itibaren sürülerini kış şartlarının daha hafif geçtiği bölgelere götüren besiciler, baharın gelmesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kilometrelerce yol kat eden besiciler, gün boyunca sürülerine eşlik ederken, akşam saatlerinde belirledikleri noktalarda konaklıyor. Zorlu yolculuğun ardından besiciler, küçükbaş hayvanlarını yaz boyunca otlatacakları yaylalara çıkarıp, yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak hayvanlarını otlatıyor. Yaklaşık 8 gündür yolda olduklarını söyleyen besicilerden Eyüp Soy'dan, yayla yolculuklarını anlattı.
7: Bolu'dan geldi, 8 gündür yoldayız. Bu koyunlar, kuzular hepsi yeni doğmuş. Bu sene dağda çok felaket bir kar vardı. Biz ha bu yollara düştük. Bizim koyunların hepsi mahvoldu, hepsi topal oldu. Yani gerçekten bu sene biz çok eziyet gördük. Çiftçilik gerçekten yani zor bir şey yani, zor bir şey. Bu gece sabah kadar zaten biz yapmadık. Sabah kadar yağmur yağdı. Gerçekten yani biz eziyet gördük.
0: Giresun'da da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara ulaşmak için zorlu yolculuklarına başladı. Eynesil'in Derebaşı mahallesinden sürüleriyle yola çıkan çobanlar, yaklaşık 7 gün sürecek yürüyüşün ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşdibi Yaylası'na ulaşacak. Yüzlerce yıllık yaylacılık kültürünün bir parçası olan bu göç yolculuğu boyunca sürüler Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek hedeflerine varacak. Dedelerinden miras kalan mesleği sürdürdüklerini belirten çoban İbrahim Topal, yolculuğun hem zahmetli hem de büyük emek gerektirdiğini söyledi.
8: Ta dededen gelen bir meslek, babamız da devam etmiş. Biz de aynı bu meslek üzerinde devam etmekteyiz. Aşağı yukarı 100 civarında koyunumuz var. Bu ne kadar bereketli bir iş olsa da yine de zor bir meslek. Sevmeyen herkes yapamaz. Sevgi isteyen bir iş.
1: Malatyalı Abdülkadir Sekman, Türkiye'nin birçok ilinde camileri ziyaret ederek kopan tespitleri ve yıpranan Kur'an-ı Kerimleri hayır niyetine tamir ediyor. Kullanılan malzemelerin bazen de hayırseverler tarafından karşılandığını ifade eden Sekman, camilerin kapı, pencere ve musluk tamirlerini de yaptığını söyledi.
0: Malatyalı Abdülkadir Sekman, vaktini hayırlı işlere ayırarak tüketiyor. Cami cami gezerek yıpranmış Kur'an-ı Kerimleri onaran Sekman, kopmuş veya eksik tesbihleri de tamir ediyor. Camilerde kapı, pencere ve musluk tamirlerini de yapan Sekman, kullanılan malzemelerin büyük bölümünün hayırseverler tarafından karşılandığını kaydetti.
9: Elazığ, Diyarbakır, ondan sonra Erzurum, Konya, Antep'e gittim. Yani Kastamonu'ya gittim, Karadeniz'e. Bu şekilde yapıyoruz. İşte eksik malzemelerim var burada. 8 yaşından beri dediğim gibi çocukluktan beri hastalığım var. Benim bir hastalık haline geldi bende. Allah rızası için yapıyorum.
0: Tesbih sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını vurgulayan Sekman, çantasında her zaman farklı türlerde ip ve boncuk bulundurduğunu, ziyaret ettiği camilerde ihtiyaç duyulan tesbihleri yerinde tamir ettiğini söyledi.
9: Abi tesbihçide de çalıştım. Kendimi bildim bileli Allah rızası için bu hizmeti yapıyorum. Onun dışında da kir tesbihlerini sipariş üstüne alıp yapıyorum. Camileri geziyoruz Allah'ın izniyle. Eski Malatya, Battal Gazi. Yani gezmedim yer kalmadı. Birileri Allah rızası için ipini veriyor. Gün geliyor biz de cebimizden ip parası verip Allah rızası için bu işi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Ankara'da hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Zeki Karakaya, çöpe atılan ekmekleri toplayarak sahipsiz hayvanlara ulaştırıyor. Bir yılda yaklaşık 15 ton ekmeği değerlendiren Karakaya, hem israfı önlüyor hem de hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.
10: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti. Allah

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Açıldı, açıldı! Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 00 0533 613 31 34.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Hazreti Ebubekir'in zühdü ve dünya karşısındaki duruşu. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Hazreti Ebubekir su istemişti. Ona bal şerbeti getirdiler. Tam ağzına götürdü, içecekti ki ağlamaya başladı. Biz de bir şey oldu zannederek ona soru da soramadık. Sakinleşince, "Ey Resulullah'ın halifesi, seni bu derece ağlatan nedir böyle?" dedik. Bunun üzerine Ebubekir anlatmaya başladı. Bir gün Efendimizle birlikteydim. Bir baktım Resulullah sanki bir şeyi kovuyor. Oysa ki ben bir şey göremiyordum. Dedim ki, "Ya Resulallah, bir şeyi kovuyor gibiydin ama ben bir nesne göremedim." Efendimiz buyurdu, "Dünya bana kendisini kabul ettirmeye çalıştı, ben de git benim yanımdan, uzaklaş diye onu kovuyordum. Dünya bana sen beni tam olarak idrak etmeyeceksin," dedi. Ebu Bekir der ki, "Bu hadise bana çok tesir etti. Onun buyruklarına muhalefet etmekten ve dünyaya aldanmaktan hep korktum," dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın dünya karşısındaki duruşu. Urve anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün Ebu Ubeyde'yi ziyarete gitmişti. Ebu Ubeyde atının eğerini yere sermiş ve eğerin üzerine uzanmıştı. Hazreti Ömer ona, "Sen de arkadaşların gibi kendine bir döşek edinsen," dedi. Ebu Ubeyde, "Ey müminlerin emiri, bu benim öğle uykum için yeterlidir," diye cevap verdi. Mamer'in rivayeti ise şöyledir. Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde Şam'ın eşrafı ve halkı onu karşıladı. Hazreti Ömer, "Kardeşim nerede?" diye sordu. "Kardeşin kimdir?" diye sorduklarında Hazreti Ömer, "Ebu Ubeyde'dir," diye cevap verdi. "Şimdi gelir," dediler. Ebu Ubeyde gelince Hazreti Ömer atından indi, onu kucakladı ve daha sonra birlikte Ebu Ubeyde'nin evine gittiler. Hazreti Ömer evde Ebu Ubeyde'nin kılıcından, kalkanından ve

menfaati yoktur. Sizden her kim onlardan biriyle karşılaşırsa sakın onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri bin Hişam ile karşılaşırsa sakın onu katletmesin. Amcam Abbas ile karşılaşan onu öldürmesin. Çünkü karşımıza zorla çıkarılmıştır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, babalarımızı, oğullarımızı, kardeşlerimizi öldürüp Abbas'ı bırakacağız öyle mi? Allah'a yemin ederim ki ona rastlarsam etlerini kılıcımla doğrarım dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Huzeyfe'nin bu sözlerini duyunca Hazreti Ömer'e ''Ey Ebu Hafs, Allah Resulü'nün amcasının yüzüne kılıç vurulur mu?'' dedi. Hazreti Ömer ''Ya Resulallah, bırak beni Ebu Huzeyfe'nin boynunu uçurayım. Vallahi o münafık oldu.'' dedi. Ebu Huzeyfe hep şöyle söylerdi. ''O gün söylediğim o sözden dolayı akıbetimden emin değilim. Daima endişe içindeyim. Bu günahın cezasını ancak şehit olmakla bağışlatabilirim.'' Gerçekten de Ebu Huzeyfe radıyallahu anh Yemame Harbi'nde şehit düştü. Selman-ı Farisi'nin tevazu. Sabit anlatıyor. Hazreti Selman, Medayin şehrinde valiydi. Şam'dan Teymoğullarından biri geldi. Adamın yanında bir yük incir vardı. Selman-ı Farisi'nin üzerinde de bir şalvar ve bir de hırka bulunuyordu. Şam'dan gelen adam, onu tanımadığı halde Hazreti Selman'a gel de şu çuvalı taşıyıver dedi. Ancak çevreden görenler Hazreti Selman'ı tanımışlar ve bak o zat validir diye adamı uyarmışlardı. Bu uyarı üzerine adam Hazreti Selman'a kendisini tanımadığını söylediyse de Hazreti Selman bu yükü senin evine kadar taşıyacağım dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı FM.

0: İlim denizinden damla damla. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

evliliklerin dağılmasına, ilişkilerin soğumasına ve gerilmesine sebep olan konulardan birisi de eşlerin birbirini başkalarıyla kıyaslamasıdır. Beyefendi eşini başka kadınlarla kıyaslıyor. Hanımefendi eşini başka erkeklerle kıyaslıyor. Bu tam bir felakettir. Bu şu demektir. Ben seni beğenmiyorum. Ben başkalarını beğeniyorum. Sen de onlar gibi ol demektir. Ama eşiniz onlardan biri değildir. Eşiniz kendisidir. Ve kıyaslamak bir hakarettir. Kıyaslamak bir aşağılamaktır. Kıyaslamak onu yetersiz görmektir. Lütfen kıyaslamaya gitmeden ben dilini kullanarak farkındalık oluşturmaya çalışın. O davranışı üzerinden konuşabilirsiniz. O davranışını düzeltmesi adına yumuşak bir ses tonuyla ben dilini kullanarak çözebilirsiniz. Kıyaslayarak asla sorunu çözemeyeceksiniz. Hatta daha çok çıkmaza sokacaksınız.

0: Güzel Şehrin
1: Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akyüzler Sigorta sunar.
6: Selamun aleyküm Emin abi.
5: Aleyküm selam Naif abi.
6: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
5: Olmaz olur mu?
6: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl?
5: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
6: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
5: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
6: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
8: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
0: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, hayatın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı efendim.
1: künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün en yaygın tarikatlardan biri olan Kadiriye'nin kurucusu Abdülkadir Geylani'yi tanıyacağız.

0: Adı Abdülkadir. Baba adı Ebu Salih Musa. Ana adı Ümmül Hayr Emetül Cebbar Fatıma. Doğum tarihi 1077. Doğum yeri Neyf kasabası, Gilan, İran. Künyesi Ebu Muhammed. Lakapları Muhyiddin, dini ihya eden, El-Bazul Eşheb, Ak Doğan, Bazullah, Allah'ın Şahini, El-Gavsulu Azam, en büyük veli ve Kutbul Evliya İl Kiram, saygın velilerin başı. Nisbesi Geylani. Mesleği müderris. Önemli bazı özellikleri: Kadiriye tarikatının kurucusu. Vefat tarihi 1166. Vefat yeri Bağdat. Kabrinin bulunduğu yer Abdülkadir-i Geylani Medresesi Haziresi, Bağdat. Abdülkadir-i Geylani ile ilgili detay. ...1077 yılında günümüzde İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi'nin güneybatısında bir eyalet olan Gilan'ın Neyf kasabasında doğdu. Bu yüzden Farsça'da Gili, Gilani, Arapça'da Cili, Cilani, Türkçe'de ise Geylani şeklinde nisbelerle tanındı. Soyu baba tarafından Hazreti Hasan'a, anne tarafından ise Hazreti Hüseyin'e dayanır. Babası Ebu Salih Musa dindar bir kimseydi. Kendisi de tasavvuf ehli olan annesi Ümmül Hayr Emetül Cebbar Fatıma, devrin tanınmış zahit ve sufilerinden Ebu Abdullah Es-Savvani'nin kızıdır. Pek çok lakabı arasında en çok bilinenleri Muhyiddin'dir. Tasavvuf ehli onu Bedeviye kurucusu Ahmet el-Bedevi, Rifaiye'nin kurucusu Ahmet el-Rifai ve Desukiye'nin kurucusu İbrahim el-Desuki ile birlikte Aktab-ı Erba'dan, yani veliler zümresinin önderi kabul edilen dört büyük veliden biri olarak kabul eder. Küçük yaşta babasını kaybeden Geylani, dedesi Savmai'nin himayesinde büyüdü. 18 yaşına gelince ilim tahsili ve tasavvufi eğitim amacıyla Bağdat'a gitti. Burada önce Nizamiye Medresesi'nde Şafii fıkhını tahsil eden Geylani, Hatip et-Tebrizi'den edebiyat, Ebu Galip Muhammed el-Bakıllani'den, Cafer bin Ahmet es-Serraç'tan, İbni Beyan, Ebu Talip bin Yusuf gibi hadisçilerden hadis, İbni Ebu Yala gibi fakihlerden Hanbeli fıkhı okudu. Hocalarının büyük kısmı Hanbeli mezhebine mensup alimlerdi. Bağdat mutasavvıfları ile yakın dostluklar kurduğu bu yıllarda Geylani, tasavvufi eğitim ve seyr-i sülük açısından Ebu'l-Hayr Hammad bin Müslim ed-Debbas ve Ebu Sa'd el-Muharrimi'den çok etkilendi. Tasavvuf yoluna meşhur mutasavvıf Ebu Necip es-Sühreverdi'nin de en çok etkilendiği isim olan Hammad ed-Debbas vasıtasıyla girdi. Debbas, onun sohbet şeyhi olurken aynı zamanda fıkıh hocası olan Muharrimi ise onun tarikat şeyhi oldu. Geylani'nin 25 yıla yaklaşan tasavvufi eğitimi Ebu Sa'd el-Muharrimi'nin kendisine şeyhlik hırkası giydirmesiyle sona erdi. Muharrimi'nin kendisine tahsis ettiği Bağdat'ın Babulet mevkiinde bulunan medresede hadis, tefsir, kıraat, fıkıh ve nahiv gibi ilimlere dair dersler veren Abdülkadir Geylani, o dönemde Bağdat'ta bulunan Horasanlı meşhur sufi Yusuf el-Hemedani'nin teşvikleriyle medresedeki derslerin yanı sıra 1127 yılından itibaren halka yönelik vaazlar vermeye başladı. Bir yandan da tekkesinde tasavvufi eğitim ve tarikat dersi veriyordu. Böylece Geylani fıkıh ve zahiri ilim geleneğiyle tasavvufu şahsında birleştirmiş, medrese eğitimi ve halka yönelik irşat faaliyetlerini birlikte yürütmüştür. Hakkında yazılmış menakıbnamelerde açık havada verdiği vaazlarını dinlemek için 70 bin kişinin Bağdat'a geldiği rivayet edilir. Vaaz verdiği medrese cemaatinin çokluğu sebebiyle 1134 yılında genişletilmiştir. İlki tasavvuf eğitimi döneminde 1115-16 yılında, diğeri ise daha sonra 1160 olmak üzere iki defa hacca giden Abdülkadir Geylani, 1166 yılında Bağdat'ta vefat etti. Cenaze namazını Abbasi halifesi Nasır Lidinillah zamanında kadılık yapan oğlu Ebu Abdullah Seyfeddin Abdülvehhab kıldırdı. Kabri Bağdat'ta olmakla birlikte birçok yerde makam kabri olduğundan söz edilir. Bağdat 1508 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail'in yönetimine geçince Geylani'nin türbesi de Sünnilere ait pek çok türbe tahrip edildi. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ise 1534 yılında Bağdat'ı ele geçirince Geylani'nin cami ve türbesi için zengin vakıflar kurdurdu ve türbeye bir kubbe, yanına da cami, tekke ve imaret yaptırdı. Geylani, Türk tasavvuf edebiyatında önemli bir yer tutmuştur. Yunus Emre'ye nispet edilen "Seyyah olup şu alemi arasan, Abdülkadir gibi bir er bulunmaz" mısralarıyla başlayan şiirle Eşrefoğlu Rumi'ye ait "Arasının balıyım, bahçesinin gülüyüm, çayırının bülbülüyüm ya Şeyh Abdülkadir" gibi şiirler de ona karşı duyulan derin hayranlık dile getirilmiştir. Vefatının ardından Geylani'ye nispet edilen Kadiriye tarikatı, İslam dünyasının en çok yayılan tarikatlarından biri olmuştur. Bunda 27'si erkek, 49 çocuğu olan Geylani'nin, özellikle erkek çocuklarının babalarının ilmine ve manevi mirasına sahip çıkarak onun yolunu devam ettirmeleri önemli rol oynamıştır. Önceleri Şafii mezhebine bağlı olan Geylani, Bağdat'ta daha çok Hanbeli hocalardan fıkıh eğitimi almış ve Hanbeli mezhebini tercih etmeye başlamıştır. Hatta bazılarına göre yaşadığı dönemde Hanbelilerin reisi haline gelmiştir. Onun mezhep değiştirmesini, Hanbeli hocalardan eğitim görmesi ve müderrisi olduğu Babuleçs medresesinin Hanbeli geleneğine bağlı oluşuyla açıklayanlar olduğu gibi, Bağdat'ta itibar kaybına uğrayan Hanbeliliğin manevi bir işaretle ihyasına memur edildiği şeklinde açıklayanlar da vardır. Abdülkadir Geylani, tasavvuf eğitiminin yanı sıra dini ilimler alanında da pek çok talebe yetiştirmiştir. Kendisinden çeşitli ilimler okuyan önemli talebeleri arasında Tacül İslam Es-Sem'ani, Ebul Mehasin el-Kureyşi, Ebul Mali Ahmet bin Abdülgani gibi alimler bulunmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün en yaygın tarikatlardan biri olan Kadiriye'nin kurucusu Abdülkadir Geylani'yi tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Kutlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696, 0412-503-1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532-690-0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538-402-2928, 0530-621-5751.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412-236-36-0, 0543-158-3134.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530-963-5082. 0536-614-6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

Jpey vu gotinin peşiya. Bişev şima moke, broj pir eboke. Brina lehevalan, tira lekendalan. Bikin kala, buhun mala. Birçi xostekin ter pari şaşın. Birindar bi birina xozane. Bizina kol alimiye daniya. Bu xoziya dest nagihe baqi keziya. Bira teje avvahuar kevira naveje. Buk lehespeye kes nizane kısmete keye. Buka sale kışmera male. Buka khale aziza male. Be ar jiçi arbike ve kumekhe tim kharbike. Behna deya teş khaltiya. Jpey vu gotinin peşiya.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in yetimlere sırtında taşıyarak yiyecek götürmesi. Eslem anlatıyor. Hazreti Ömer bir gece şehirde dolaşırken bir evde bir kadının ve çevresindeki küçük çocukların ağladıklarını fark etti. Baktı ki ateşin üstünde bir tencere var, kadın tencereyi suyla doldurmuş. Hazreti Ömer evin kapısına iyice yaklaştı ve "Ey Allah'ın kulu, bu çocuklar niçin ağlıyorlar?" diye sordu. Kadın "Açlıktan ağlıyorlar" dedi. Hazreti Ömer "Peki o zaman bu ateşin üzerindeki tencerede ne var?" diye sorunca kadın "Tencerenin içinde su var" dedi. "Çocukları avutuyorum. Onları içinde yiyecek bir şey var beklentisiyle uyutmaya çalışıyorum" dedi. Bu olay karşısında Hazreti Ömer'in gözleri doldu. Doğruca zekat mallarının bulunduğu ambara geldi. Büyükçe bir çuvala un, yağ, hurma, yiyecek ve para koydu. Çuval iyice dolunca bana döndü. "Eslem, çuvalı sırtıma kaldır" dedi. "Bırak ben taşıyayım ey müminlerin emiri" dediysem de "Hayır ya Eslem, ben taşıyacağım. Çünkü ahirette onların bu durumundan ben sorumlu olacağım" dedi. Ve çuvalı sırtlandığı gibi evin yolunu tuttu. Eve vardı, tencereye çuvalın içinden biraz un, yağ ve hurma koydu. Bir yandan tencereyi karıştırıyor, bir yandan da ateşin altını üflüyordu. Yemek pişinceye kadar yüzü gözü duman içinde kaldı. Pişen yemeği kendi eliyle tabaklara koydu ve çocukların önüne koydu. Kendisi de çocukların yanlarına oturdu. O sırada Hazreti Ömer'e bir şey demekten çekindim. Çocuklar karınlarını doyurup oynamaya ve gülmeye başlayıncaya kadar onları seyretti. Sonra kalktı ve bana "Ya Eslem, biliyor musun neden onların yanında oturdum?" diye sordu. Ben "Hayır" dedim. Bunun üzerine "Onları ağlarken gördüm. Gülüp neşelendiklerini de görmeden çekip gitmeyi içime sindiremedim. Gülüp oynamalarına o kadar sevindim ki" dedi. Ebu Zer'in istignası. Ebu Bekir bin Münkedir anlatıyor. Şam valisi Hubeyb bin Mesleme Ebu Zer'e 300 dinar göndermiş ve "Bununla ihtiyacını görürsün" demişti. Ebu Zer ise parayı getirene "Onu geri götür. Bunu gönderenler Allah'a karşı bizden daha gafil birini bulamadılar mı? Allah'a şükür gölgelendiğimiz bir evimiz ve bir bahçemiz var. Kırda otlayan bir sürü koyunumuz ve kendi isteğiyle bize hizmet eden azatlı bir cariyemiz var. Ben daha fazlasının hesabını vermekten korkarım" buyurdu. Bir rivayete göre de Ebu Zer'in 40 dirhemi, 40 koyunu ve 2 de hizmetçisi vardı. Hazreti Ebu Bekir'in ağlaması. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hastalığı esnasında başı bir bezle sarılı olarak yanımıza geldi. İlerleyip minbere çıktı ve "Allah'a yemin ederim ki şu anda ben havuz üzerinde duruyorum" dedi. Daha sonra kendisini kastederek "Bir kul dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı ama o ahireti seçti" buyurdu. Ebu Bekir'den başka hiç kimse Resulullah'ın bu sözüyle neyi kastettiğini anlayamamıştı. Ebu Bekir'in gözlerinden ise yaşlar boşandı. Ağladı ve "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Yok yok, babalarımız, analarımız, canlarımız, mallarımız sana feda olsun" dedi. Efendimiz minberden indi ve artık bir daha oraya çıkmadı. Ali radıyallahu anh bu kez naklediyor. Peygamberimiz de aleyhissalatu vesselam vefat alametleri belirince kızı Fatıma ağlamaya başladı. Allah Resulü, "Kızım ağlama, öldüğüm zaman inne lillahi ve inne ileyhi raciun" de. Çünkü bu sözlerde her insan için bütün musibetlere karşı bir teselli vardır buyurdu. Hazreti Fatıma, "Ey Allah'ın Resulü, inne lillahi ve inne ileyhi raciun,
Biz Allah'a aitiz ve elbette ona vasıl olacağız. Sözü senin ölümüne karşı da bir teselli sayılır mı diye sordu. O da evet buyurdu. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
7: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
14: ...158. Bölüm. Resul-ü Muhterem Efendimiz kasvanın üzerinde bulunduğu halde önce Hacerül Esved'i elindeki değnekle selamladı. Sonra Beytullah'a solunu almak suretiyle tavafa başladı. Muhammed bin Mesleme devenin yularından tutuyor, Kabe'yi dolaşıyordu. Her bir dolaşışta Hacerül Esved selamlanıyordu. Tavaf bittikten sonra Resulullah Efendimiz Zemzem kuyusunun başına geldi. Kendi eliyle kuyudan su çekmeyi ve içmeyi arzu ediyorlardı. Fakat ileride bu davranışının bir sünnet olarak kabul edilivermesi ve herkesin kendi eliyle su çekmeye çıkması durumunda büyük zorlukların çıkacağını düşündü. Şayet sünnet sayılıp da ümmetimin meşakkate düşmesinde endişe etmesem elimle su çekip içmeyi arzu ederdim buyurdular. Daha sonra amcası Abbas'ın çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı. Ayakta Beytullah'a dönerek kana kana içtiler. Sıra Safa ile Merve arasında say edilmesine gelmişti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine büyük fethi nasip eden Mevlasına dua etmeye başladı. Resulullah Efendimiz iki tepe arasında sa'yı bitirdikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Sıra Kabe'nin etrafındaki putların kaldırılmasına gelmişti. Elinde bulunan değneği ilk rastladığı putun gözüne sokup iterken hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphe yok ki batıl yok olmaya mahkumdur anlamındaki ayeti okudu. Putlar birer birer devrilmekteydi. Putların ve putperestliği ortadan kaldırmak ve bir olan Allah'a ibadet nizamını koymak üzere gönderilen büyük peygamberin elindeki sopa, putlardan kimini arkadan itip yüzü üzerine kapıyor, kimini önden itip sırt üstü yuvarlıyordu. Böylece Kabe'nin etrafında bulunan bütün putlar birer birer devrilmişlerdi. Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz emretti. Osman bin Talha Kabe'nin anahtarını getirdi. Kabe açıldı. İçinde bulunan resimler silindi. Meşhur Hübel putu dışarı atıldı. Müşriklerin fal taşı gibi açılan gözleri Hübel'in parça parça edilişini üzüntü içinde seyrettiler. Uğrunda nice savaşlar yapılmış, nice kan dökülmüş, nice can verilmiş olan Hübel de diğer putlar gibi hor ve hakir olmuş, indirilen darbeler karşısında sadece parçalanmayı becerebilmişti. Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam yanındaki adamın yüzüne baktı. "Hey Ebu Süfyan, bak senin Hübel'e. O da diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferin onun kazandırdığına inanmaktaydın." Gözler birkaç yıl evvel Uhud kayalıkları üzerinde "Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel" diye haşmetli bir horoz gibi bağırıp çağıran Ebu Süfyan'a çevrildi. Eli kolu bağlı bir harp suçlusu gibi duran Ebu Süfyan. "Yanılıyorsunuz. Siz kabul etmeseniz de Hübel yücedir" diyemedi. "Bırak bu sözleri ey Zübeyir. Eğer Muhammed'in ilahından başka bir ilah bulunmuş olsa işler böyle olmazdı" cevabıyla mukabele etti. Namaz vakti gelmiş, Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak elini kulaklarına götürmüş, bütün gücüyle "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye ezan okumaya başlamıştı. Bu ezan evlerine sığınan müşriklerin tepelerine balyoz gibi iniyor. Dün canına kastettikleri Mekke sokaklarında boğazına ip takıp çocuklara sürüklettikleri kölenin bu haykırışına cevap verememenin üzüntüsüyle ezanı takip ediyorlardı. Kabe üzerinde ezan okumak bu siyah köleye mi kaldı? İyi ki babam Esit öldü. Allah ona bu günleri göstermeden öldürmekle büyük bir ikramda bulunmuş. Bu sözü söyleyen Attab bin Esit'ti. Bir gün evvel babasını toprağa vermiş olan Attab, bu sözlerle kendini teselli etmek istiyordu. Hakem bin Ebul As ezanı dinlerken duygularını şöyle dile getirmişti. "Vallahi olur şey değil. Şu siyah göle çıksın, Beytullah'ın üzerinde anırsın ha. Yazıklar olsun." Kanı heder edilenler her yerde aranıyordu. Şair İbn-i Hatal Kabe'nin örtüsüne sarılı halde bulunmuş, Resulullah Efendimiz'e haber verilmiş, nerede bulursanız öldürün emri üzerine boynu vurulmuştu. Mikyes bin Sübabe arkadaşlarıyla içki içerken bulunmuş, dışarı çağrılmış ve çıkar çıkmaz hayatına son verilmişti. İbnül Hatal'ın iki cariyesi, Sari adında ağıtçı bir kadın, Haris bin Tulatıla ve Hüveyris bin Nukaiz verilen emirle öldürülenler arasındaydı. Vahşi, Hebbar bin Esved, İkrime, Safan, Abdullah bin Zibara, Hübeyr bin Ebi Vehb aceleyle Mekke'yi terk ederek canlarını kurtarmışlardı. Abdullah bin Ebi Ser, şahsının da kanı heder edilenler arasında bulunduğunu, Kabe'nin örtüsüne sarılmış halde bulunsa bile öldürüleceğini duyunca ilkin şaşırdı. Ölüm korkusu içinde kanının damarlarından çekilmekte olduğunu hissetti. Tek çare süt kardeşi olan Osman bin Affan'a sığınmaktı. Bunu yapabilirse kendini az çok emniyete almış olurdu. Nitekim bulduğu ilk fırsatta soluğu Osman Zinnureyn'in yanında aldı. Hazreti Osman, ''İyi ki elime geçtin ey İbni Ebi Ser. Şimdi hazırlan bakalım ahiret

yerine getirilmeli, yoksa hakkında bizzat peygamberin kestiği ölüm fermanı çıkardığı süt kardeşimi himaye edilmeliydi. Bu davranışın aslı, Resulullah Efendimiz'den daha merhametli olmaya mı, yoksa dirayet gösterilmesi lazım gelen yerde gevşekliğe mi dayanıyordu? İbn-i Ebi Ser, huyunu pek güzel bildiği süt kardeşinin böyle bir cesaret ve dirayete sahip olmadığını adı gibi biliyordu. Bu sebeple onun yanına gelirken, ''Acaba yanılıp da benim başıma bir iş açıverir mi?'' endişesini hatırına bile getirmemişti. Resulullah Efendimiz çadırında guslediyor. Hazreti Fatıma tuttuğu bir örtüyle onu perdeliyordu. İhtiyar denilecek yaşta bir kadın geldi. İçeri girmek üzere izin istedi. ''Kim o?'' denildi. ''Ümmü Hani'' cevabını verdi. Resulullah Efendimiz bunu duyunca, ''Merhaba Ümmü Hani, hoş geldin, safalar getirdin.'' diye karşılık verdi. Server-i Enbiya Efendimiz namazlarını bitirdikten sonra misafirine döndü. Değerli amcası Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin ablasıydı. ''Merhaba ey Ümmü Hani, seni buraya getiren sebep nedir?'' dedi. ''Ya Nebiyallah, beni Mahzun kabilesinden iki kişi bana sığındı. Ben de onlara emniyet tanıdım. Fakat kardeşim Ali geldi. Himayemi tanımıyor ve onları öldürmek istiyor.'' Resul-i Ekrem Efendimiz, Ümmü Hani'yi memnun eden ve kadınlara verdiği değeri anlatan şu mübarek sözleri söyledi. ''Senin emniyet tanıdığına biz de emniyet tanıdık ey Ümmü Hani. Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi.'' Fetih tamamlanmış, şehirde tam bir sükunet elde edilmişti. Resul-i Muhterem Efendimiz Kabe'nin kapısına çıktı. Ellerini kapının iki kenarına dayadı. Karşısında toplanan ve nelerin olacağını korku, merak ve heyecanla bekleyen halka karşı şu konuşmayı yaptı. ''Allah'a hamd ederim. Vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, toplulukları tek başına dağıtmıştır. Ey insanlar! Allah Mekke'yi gökleri ve yeri yarattığı günde haram kılmıştır. Kıyamet gününe kadar da haram olarak devam edip gidecektir. Allah'a ve ahiret gününe iman olan hiç kimse için burada kan dökmek helal olmayacaktır. Buranın av hayvanı kovalanmaz, ağacı kesilmez, otu biçilmez, yere düşen bir yitiğini almak ancak sahibini bulma niyetinde alana helal olur.'' Abbas burada Nebi Ekrem Efendimizin sözünü kesti. ''İsır otu hariç olsun ey Allah'ın Resulü. Çünkü ölü defni ve av yapımı için ondan faydalanıyoruz.'' Resulullah Efendimiz bir müddet bekledi. Sonra sözlerine devam etti. ''İsır otu hariç, onu kesmek helaldir. Bu şehrin hürmeti benden önce hiç kimse için kaldırılmamıştır. Benden sonra da hiç kimse için kaldırılmayacaktır. Şayet bir kimse çıkar da Allah'ın peygamberi orada savaştı, buna bir diyeceğin var mı derse deyin ki, Allah bunu peygamberine helal kılmış fakat size helal kılmamıştır. Şunu iyi bilin ki bana da bir günün sadece belli bir saatinde savaşa izin vermiştir. Bu da Mekke ehline olan gazabı sebebiyledir. Dikkat edin, haram hükmü yine dünkü günde olduğu gibi eski haline dönmüştür.'' Nebi Ekrem Efendimiz bir tarafta toplu halde bulunan Huza kabilesi adamlarına döndü. ''Ey Huza halkı, artık savaştan el çekin. Eğer faydası olursa epeyce savaş yapılmıştır. Bu arada savaşın bitmesinden sonra bir adamı öldürmüş bulunuyorsunuz ki ben onun diyetini ödeyeceğim. Şu andan itibaren her kim öldürülürse öldürülenin akrabası dilerse öldürene cezasını verir, dilerse diyetini alırlar.'' Bundan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz yüzünü Mekke halkına çevirdi. ''Ey Kureyş topluluğu, size yapacağım muamele hakkında neler düşünüyorsunuz?'' dedi.

Etraftan sesler yükseldi. ''Hayırla muamele edeceksin. İyi olanı yapacaksın. Sen şerefli bir kardeşsin. Şerefli bir kardeşin oğlusun.'' Artık ayaklar suya ermişti. 13 yıl boyunca Mekke'de, 8 yıldır Medine'de kan kusturma sevdasına kapıldıkları, yaşama hakkını asla tanımadıkları, en çirkin iftiraları çekinmeden yaptıkları insan, şimdi şerefli bir kardeş sayılıyor, şerefli bir kardeşin oğlu olarak kabul ediliyor, kendisinden hayır ve iyilik beklediklerini sıkılmadan söylüyorlardı. Umretül Kaza için geldiğinde bir gün olsun Mekke'de durmasına izin vermedikleri Yüce Peygamber karşısında bu sözler söylenmekteydi. Seslerde mağlubiyetin acısı hissediliyordu. Dimdik durmaya alışmış olan başlar şimdi eğilmişti. Fırsat bulabilseler tekrar baş kaldırmaktan asla çekinmeyecekleri, bütün güçleriyle karşı koyacakları büyük peygamberden şimdi merhamet bekliyorlardı. Bütün alemlere, özellikle insanlığa rahmet olan Efendimiz onlara şu sözleri söyledi. Benimle sizin haliniz, Peygamber Yusuf Aleyhisselam'la kardeşlerinin hali gibidir. Ben de Yusuf'un kardeşlerine söylediğini size söylüyorum. Bugün hiçbir tekdir ve azar yoktur. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz buyurdular. Böylece umumi af ilan edilmiş, intikam alma yolu tutulmamıştı. Dinleyenlerin pek çoğu oradan büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Mürüvvet bu kadar olurdu. Merhamet duygusu böyle tecelli ederdi. Kendisini bir kaşık suda boğabilmek için elden gelen her türlü gayreti geri koymayan insanlara bu derece ikram edilirdi. O gece evlerde putların birer birer kırılışı anlatıldı. Peki tanrılar gazaba gelmedi mi? Hiçbiri. Evet, hiçbiri hiçbir şey yapmadı. Hatta Yüce Hübel bile parçalanırken bir şeycikler olmadı. Halbuki ben onun yeri göğü birbirine katacağını, kendini yere fırlatanların başına felaketler yağdıracağını beklediğim durdum. Resulullah Efendimiz yanında ashabından birkaç kişi olduğu halde yürüyorlardı. Bu sırada arkası dönük halde oturan birinin sırtına eliyle dokundu. Adam başını kaldırdı. O, Ebu Süfyan'dan başkası değildi. Peygamber Efendimiz onun yüzüne baktı. "O takdirde Allah seni perişan eder, rezil ve rüsvay olursun," dediler. Efendimizle beraber gelenler buna bir mana veremediler. Olup biten hiçbir şey yoktu. Ancak Resulullah Efendimiz de böyle durup dururken lüzumsuz, manasız söz söylemezdi. Bu arada Ebu Süfyan'ın yüzünde bir tuhaflık vardı. Suçüstü yakalanmış bir insan durumundaydı. Şaşkınlıktan küçük dilini yutup yutmadığı belli değildi. Alnına yürüyen terleri sildikten sonra kuru bir sesle cevap verdi. ''Şu ana kadar senin peygamber olduğuna inanmış değildim. Allah'a tevbe eder, içimden geçenlerden dolayı bağışlamanı dilerim.'' dedi. Siyer kitapları yıllarca sonra hatıralarını anlatan Ebu Süfyan'ın şu sözlerini tespit etti. Oturmuş düşünüyor. Şu adama karşı bir ordu toplasam, son bir defa daha kozumuzu paylaşmak için üzerine yürüsem diyordum ki bir elin omuzuma dokunduğunu hissettim. Başımı çevirdiğim zaman karşımda o vardı. O gece Ebu Süfyan evde karısı Hint'le konuşurken bir türlü içinden çıkamadığı şu soruyu sormayınca edemedi. ''Sana göre bütün bunlar Allah'ın işi midir?'' Hint sözü kısa kesti. ''Evet, bunlar Allah'tan. İçlerinde İslam'a, özellikle Resul-i Kibriya Efendimiz'e karşı bitmez tükenmez kin ve düşmanlık bulunanların en ön safında yer alan bir erkek ve bir kadın böylece artık silahı bırakmış, acı da olsa, istemeye istemeye de olsa mağlubiyeti kabul etmek zorunda kalmışlardı. Uhud Dağı'nın eteklerinde Allah'ın Resulüne karşı
Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel! Nameleriyle meydan okuyan Ebu Süfyan da, elinde Hazreti Hamza'nın ciğerlerini çiğneye çiğneye sevinç çığlıkları atan Hint de, bundan böyle seslerini kısacak, boyunlarını eğeceklerdi. Sabah olunca Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Fahrül Enbiya vel Mürselin Efendimiz ona, o gece Hint'le konuştuğu sözlerini tekrarladı. Bunları duyan Ebu Süfyan, bir defa daha şaşırdı. Adı söylenerek yemin edilen varlık adına yemin ederim ki, bunları söyleşirken yanımızda bir başka kimse yoktu dedi. Merru Zehran'da Hazreti Ömer'in kılıcı korkusuna şehadet kelimelerini söyleyen Ebu Süfyan, birbiri ardınca meydana gelen bu iki olayla biraz olsun kendine gelmişti.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

anne kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin asla yalancı olamaz. Bir gün Saffan adlı sahabe peygamberimize şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olabilir mi? Evet, olabilir. Peki mümin cimri olabilir mi? Evet, olabilir. Mümin yalancı olabilir mi? Hayır, asla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına nasihat ediyordu. Onlara şöyle sordu. Dikkat ediniz. Size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü 3 defa tekrarladı. Arkadaşları, evet ya Resulallah, haber veriniz. Allah'a ortak koşmak ve ana babaya asi olmaktır. Peygamberimiz duvara yaslanmış iken hemen doğrularak dizleri üzerine oturdu ve şöyle buyurdu. Ve yalan yere şahitlik etmek. Bu sözünü birçok defa tekrarladı. Öyle ki arkadaşları artık tekrarlamaktan vazgeçmesini temenni ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları güldürmek için yalan yanlış konuşan kimsenin vay haline, onun vay haline, onun vay haline. Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen en büyük hıyanettir. Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Kul yalan söylediği zaman yaptığı şeyin kötü kokusundan melek ondan tam bir mil uzaklaşır.

Resulullah'la beraber bir seferdeydik. Bir bedevi geldi. Yaklaştığında Resulullah ona nereye gittiğini sordu. O da Resulullah'a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi?" dedi. Bedevi, "O nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, ortağı olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul edecek ve şahitlik yapacaksın," dedi. Bedevi, "Bunun doğru olduğuna dair bir delil var mıdır?" dedi. Hazreti Peygamber, "Evet, şu ağaç," dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç tam derenin kıyısında bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hazreti Peygamber'e doğru geldi, yanında durdu. Hazreti Peygamber ağaca, "Böyle olduğuna şehadet eder misin?" diye 3 defa sordu. Ağaç da Resulullah'ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine döndü. Bunun üzerine bedevi, "Kavmime gideyim, bana tabi olurlarsa sana getiririm. Aksi takdirde ben sana gelirim, seninle beraber olurum,"

0: Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su, gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj adı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat Yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. 12. cüzün 1. hizbini dinleyeceksiniz.

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır.

Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kâfirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek, bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.

Şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, bu azabı alıkoyan sebep nedir? Derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.

Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz, son derece nankör olur.

Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti gitti der. Sevinir, övünür durur.

Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır.

İmdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey Resulüm, o müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teâlâ'dır. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi belagatta onunkine benzer 10 sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın.

Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup, Müslüman oluyorsunuz değil mi?

0: Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz. Ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir.

Rabbi tarafından gönderilen kesin delile, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse, bilsin ki, varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler.

Uydurduğu bir yalana Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diyeceklerdir.

Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı.

0: İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır.

0: Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Bu iki zümrenin durumu tıpkı âma ve sağıra kıyasla gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye.

Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim.

0: لِنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ.
1: Buna karşı halkının ileri gelen kâfirleri hep birden kalkıp, bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler.

0: حُرِّمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ.
1: Nuh şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz, ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz?

Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teâlâ'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum.

Ey halkım! Ben onları kovacak olsam, Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz?

Ben size, yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben bir meleğim demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere, Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah, onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde, ben elbette zalimlerden olurum.

Ey Nuh! Dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.

Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız.

Allah sizin helakinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O'dur ve siz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim.

Nuh'a şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de.

0: Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün birinci hizbini dinlediniz.

Gün batıma durdu, sen yoksun. Kuşlar yuvalarına uçtu, sen yoksun. Papatyalar kapandı, sen yoksun. Neredesin peygamberim, neredesin?

bir kere sesini duymak için, bir kere yüzünü görmek için neler vermezdim canım sevgilim. Neredesin peygamberim, neredesin?

bir sözün yeterdi ölüme bile. Haydi gel o sözü bize de söyle. Nefesler kesilmiş, zaman durmuş. Neredesin peygamberim, neredesin?

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye,
ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir,
Ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler